0: Her güne bir dua.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce şu duaları çok tekrar ederdi. Sübhanallahi ve bihamdihi, estağfirullahe ve etubi ileyh. Yani Allah'ım, seni hamdinle tesbih ederim, mağfiretini diler, günahlarıma tevbe ederim. Ben kendisinden bunun sebebini sordum. Şu açıklamayı yaptı. Rabbim bana bildirdi ki ben ümmetim hakkında bir alamet göreceğim. Ben onu görünce Sübhanallahi ve bihamdihi, estağfirullahe ve etubi ileyh zikrini artırdım.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldim. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefeze hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şa'allahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi khafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi ve bi azimi zikrillahi ve bi kuvveti sultanillahi dehaltu fi kenefillahi ve istecertu bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Teberra'tu min havli ve kuvveti ve istaantu bi havlillahi ve kuvveti. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin bi kudretike ya kaviyyu ya metin. Ya erhamer rahimin, bike nesta'in. Allahümme ya sabikal gavsi, ya sami'as savti ve ya kasiyel izama lahman ba'del mevti, eğithni ve ecirni min hizyü dünya ve azamil ahira ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın, gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, ya Hazib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize. az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden

0: Birçok altın, takı ve mücevheratla hayatınızın en değerli anlarına tanıklık eden eşsiz tasarımlar Zümra Gold. Zümra Gold toptan ve perakende ile altın ve mücevher alım satımında güven ve istikrarla yeni, ferah, geniş yerimizde adresiniz olmaya devam ediyor. Zümra Gold, Hal Kavşağı Diyarbakır. 0539 772 1686. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221. Adres Yeni Hal Civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
2: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı Efendim.

0: Her güne bir dua.
1: Allah'tan acıyı benden gidermesini istedim. Dedi ki, acıyı benim gidermemden önce sen onu kendinden uzak eylemelisin. Allah'tan özürlü çocuğumu iyileştirmesini istedim. Dedi ki, beden eksik olabilir ancak canın özrü olmaz. Allah'tan bana sabır vermesini istedim. Dedi ki, sabır gayretle gelir, sabır verilmez, öğrenilir. Allah'tan bana mutluluk vermesini istedim. Dedi ki, ben sana hayat verdim, mutluluğu sen keşfedeceksin. Allah'tan derdime deva vermesini istedim. Dedi ki, derdin sana devadır. Deva seni benden uzaklaştırabilir, dert yaklaştırır. Allah'tan beni mükemmele ulaştırmasını istedim. Dedi ki, ben seni en güzel kıvamda yarattım. Alçalmamak senin elinde. Allah'tan büyük işler başaracak kuvvet istedim. Dedi ki, önemli olan küçük işleri büyük aşkla yapmandır. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. İman edenlere karşı kalplerimizde hiçbir kin bırakma. Ey Rabbimiz! Sen sonsuz şefkat ve merhamet sahibisin.
0: Her güne bir dua. Her güne bir dua.

0: Ebu Bekir'in kızı, Allah onlardan razı olsun, Esma, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. İslamiyeti kabul etmemiş, müşrike olan anam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Yardım edebileceğimi umarak bana ümit bağlamıştı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Ona ikramda bulunabilir miyim? Görüp gözetebilir miyim? O da, evet, annene iyi davran buyurdu.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı Efendim.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: İbn Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bazı kabirlere uğradı ve onlara dönerek şöyle buyurdu. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Allah Resulü'nden mesajlar. Allah katında din İslam'dır. Kim İslam'dan başka din ararsa, bilsin ki o ondan kabul edilmeyecektir. Allah Resulü'nden mesajlar.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

0: yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimiz de otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim ve Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri

0: Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: En güzel gün ve anlarda Zümra Gold. Tüm güzellik ve ihtişamıyla incelik ve zarafetin şıklığa dönüştüğü nokta Zümra Gold. Bilezikten künyeye, yüzükten tel küpeye, kolyeden zincire kadar birçok altın, takı ve mücevheratla hayatınızın en değerli anlarına tanıklık eden eşsiz tasarımlar Zümra Gold. Zümra Gold toptan ve perakende ile altın ve mücevher alım satımında güven ve istikrarla yeni, ferah, geniş yerimizde adresiniz olmaya devam ediyor. Zümra Gold, Hal Kavşağı Diyarbakır. 0539 772 1686. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542-234-7021. VIP Şube, Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412-252-1696, 0412-503-1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536-824-43-0.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532-690-0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539-617-0050, 0507-852-9234. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538-402-2928, 0530-621-5751. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546-189-7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.

0: 0412-255-0704 0532-065-4862. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
0: En güzel gün ve anlarda Zümra Gold. Tüm güzellik ve ihtişamıyla incelik ve zarafetin şıklığa dönüştüğü nokta Zümra Gold. Bilezikten künyeye, yüzükten tel küpeye, kolyeden zincire kadar birçok altın, takı ve mücevheratla hayatınızın en değerli anlarına tanıklık eden eşsiz tasarımlar Zümra Gold. Zümra Gold, toptan ve perakende ile altın ve mücevher alım satımında güven ve istikrarla yeni, ferah, geniş yerimizde adresiniz olmaya devam ediyor. Zümra Gold, Hal Kavşağı, Diyarbakır. 0539 772 1686. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da

0: Her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı Efendim.

Ne olur gözlerini aç. Ne olur bir şeyler söyle. Ne oldu sana Yusuf'um? Kar mı yağdı dağlarına? Aşkına kurban oldum. Sevdasına kurban oldum. Bakışına kurban oldum.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
3: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
4: Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 487 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst

0: sütleri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
1: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
2: 0539 499 5086.
0: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
3: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
4: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatı katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM.
7: Şimdi haberler.
8: Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik saldırıya ilişkin yeni detaylar paylaşıldı. Filonun Türkiye hesabından yapılan açıklamada, alıkonulan Türkiye ve Almanya vatandaşı Hüseyin Oral'ın işgalciler tarafından şiddete maruz kaldığı belirtildi. Ayrıca filoda bulunan aktivistlerden 34'ünün daha darp edildiği kaydedildi. Açıklamada, uluslararası sularda işgalci çete tarafından gemilere el konulduğu ve aktivistlerin darp edildiği ifade edilerek bu müdahalenin hukuku ihlal ettiği vurgulandı. Gelişmelere ilişkin bilgilendirmelerin sürdürüleceği belirtildi. Farklı ülkelerden aktivistlerin katılımıyla oluşturulan filo, Gazze'de devam eden

0: Yani saldırılar ve insani krize dikkat çekmek, bölgeye destek olmak amacıyla yola çıkmıştı. Kamuoyuna yapılan çağrıdaysa Filo'nun ve aktivistlerin sesinin duyurulması istendi. Siyonist işgal rejiminin uluslararası sularda Sumut Filosu'na yapılan saldırısına tepkiler büyüyor. Bir tepki de Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Tamen Keetan, küresel Sumut Filosu'na saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. Uluslararası hukuk açık denizlerde seyri sefer özgürlüğünü güvence altına alır ve çok sınırlı durumlar dışında yabancı sivil gemilerin durdurulmasına izin vermez. İsrail'i durdurulan gemilerdeki ve kendi gözetimindeki tüm bireylerin haklarına tam olarak saygı göstermeye, onlara karşı herhangi bir güç kullanımının, muamelenin ve gözaltı koşullarının uluslararası hukuka tam olarak uygun olmasını sağlamaya ve gözaltının hukuka uygunluğunu gecikmeden sorgulama hakkı dahil tüm adil yargılama güvencelerine saygı göstermeye çağırıyoruz. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına dikkat çeken Keetan, Siyonist işgalcileri Gazze ablukasını kaldırmaya çağırdı. İşgalci güç olarak İsrail, elindeki tüm imkanlar dahilinde sivil nüfusun hayatta kalması için gerekli gıda, tıbbi ve diğer malzemeleri en geniş ölçüde sağlaması gerekiyor. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın emrettiği gibi tarafsız insani yardımın hızlı ve engelsiz şekilde ulaştırılmasını kabul etmesi ve kolaylaştırması gerektiğini bir kez daha yineliyoruz. İsrail'i Gazze ablukasını acilen kaldırmaya ve mümkün olan her yolla hayat kurtarıcı malzemelerin girişine izin vermeye çağırıyoruz. Birçok şehirde küresel Sumut Filosu'na yönelik saldırı kitlesel basın açıklamalarıyla telin edildi. Diyarbakır'da İslami Sivil Toplum Kuruluşları, Sumut Filosu'na yapılan müdahaleyi protesto etti. Yapılan açıklamalarda uluslararası topluma ve İslam ülkelerine daha somut adımlar atılması çağrısı yapıldı. Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları adına İHA Diyarbakır İl Yönetimi Üyesi Recep Doğru basın metnini okudu. Benzer bir kitlesel tepki de Şanlıurfa'dan geldi. Sivil toplum kuruluşları tarafından Dergah Camii'nde düzenlenen basın açıklamasında Sumut Filosu'na yönelik saldırıya tepki gösterildi. Van'dan da Siyonist rejimin küresel Sumut Filosu'na yönelik saldırılarına sert tepki geldi. Van Filistin'e destek platformu, Sumut Filosu'nun yalnız bırakılmaması için çağrı yaptı. Sumut Filosu'na bir destek de Gaziantep'ten geldi. Filistin'e destek platformu tarafından yapılan kitlesel basın açıklamasında uluslararası topluma ortak tutum çağrısında bulunuldu. Basın açıklamasını platform başkanı Mehmet Ali Arslan okudu. Mardin Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri tarafından Sumut Filosu'nda alıkonulan aktivistler için 5 dilde basın açıklaması yapılarak Siyonist rejime tepki gösterildi. Artuklu ilçesindeki Memursen İl Binası önünde düzenlenen basın açıklamasına Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Hüdapar Mardin İl Başkanı İsmail Çevik, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve halktan katılım gerçekleşti. STK'lar adına konuşan Memursen Mardin İl Başkan Yardımcısı Şeyh Musdemir, Sumut Filosu'na yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti. Demir, uluslararası topluma ve yetkili kurumlara çağrıda bulundu. Hüdapar Milletvekili Şahzade Demir, basın açıklaması sonrası Memursen binasına giderek destek ziyaretlerinde bulundu. Bingöl'de de Sumut Filosu'na saldırıya tepki protestosu vardı. İslami Kardeşlik Platformu tarafından kent meydanında düzenlenen basın açıklamasına Bingöl halkı yoğun katılım gösterdi. Platform adına basın açıklamasını okuyan Özhan Gili, işgal rejiminin saldırısının sadece gemilere değil insanlık onuruna yapıldığını vurguladı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut Filosu'na yönelik saldırıyı sert sözlerle eleştirdi. Sánchez, Siyonist işgal rejiminin uluslararası sularda sivil bir filoya saldırarak bir kez daha uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurguladı. İspanyol vatandaşlarının güvenliği için tüm adımların atıldığını belirten Sánchez, ancak bu adımların yeterli olmadığını ifade ederken Avrupa Birliği'ne açık çağrıda bulundu. Sánchez, Avrupa Birliği ortaklık anlaşmasını derhal askıya almalı ve deniz hukukuna uyulması için gerekli baskıyı uygulamalıdır ifadelerini kullandı. Siyonist işgalcilerin çocuk, yaşlı ve engelli Filistinlilere yönelik şiddet ve insanlık dışı muamelesi sık sık gündeme düşüyor. Bu kez Siyonist vahşet ve barbarların yaşandığı adres işgal altındaki Kudüs oldu. İşgalci Siyonist sözde askerler iki çocuğu keyfi olarak zorla alıkoymak için kötü muamelede bulundu. Bu alıkoyma zulmüne uğrayan çocuklardan birinin Down sendromlu hasta olması büyük tepki çekti. Kudüs'te Mehdi Arabi isimli Filistinli Down sendromlu çocuk darp edilerek alıkonuldu. Ateşkesi ihlal eden Siyonist işgal rejimi ile Hizbullah arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İşgal ordusu, Miftun, Yahmer Şakif ve Zutur Şarkiye hattında yoğunlaşan Hizbullah eylemleriyle birlikte 91. Piyade ve 36. Zırhı tümenlerinin bölgede konuşlandırdı. İşgal rejimine ait savaş uçakları Ramadiye, Beyt Yahun ve Haris bölgelerini bombalarken Bint Cibeil'de patlamalar meydana geldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırılarda en az 8 sivilin şehit olduğunu açıkladı. Güney Lübnan sivil savunma ekipleri de Cibşit, Tul ve Haruf'ta can kayıplarını doğruladı. Hizbullah da işgal ordusunun saldırganlığına misillemelerle cevap verdi. Batı Celile'deki Şomira işgal birimini hedef alan Hizbullah, bölgedeki konuşlu keşif sistemleri ve lojistik unsurları vurdu. İşgal ordusu, Hizbullah'a ait kamikaze İHA'nın zırhlı aracı vurması sonucu 12 Siyonistin yaralandığını ileri sürdü. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Kantara beldesinde de iki Merkava tankını imha etmeye başardı. Ayrıca Nebatiye üzerinde Hermes 450 tipi bir İHA'nın vurulduğu ve Yarin bölgesine operasyon düzenlendiği bildirildi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası ve müzakerelere ilişkin kabul edilemeyecek teklifleri sunması dünyayı yeni bir kaosa doğru sürüklüyor. Bu anlamda ABD ile İran arasındaki siyasi ve askeri kriz sırasında Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceğine yönelik iddialar gerilimi artırdı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Ali Hezriyan, Kızıldeniz ve Bab-ül-Mendeb Boğazı'ndaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yemen'deki Ensarullah'ın Bab-ül-Mendeb Boğazı'na yönelik son askeri hazırlıklarına değinen Hezriyan, Ensarullah son günlerde Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın kapatılmasına yönelik tatbikatlar gerçekleştirdi ve boğazın fiilen kapatılması için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı şeklinde konuştu. Avrupa Birliği düzenleyicileri META'nın çocuk güvenliği konusunda yetersiz kaldığı gerekçesiyle yaptırım sürecini hızlandırdı. Soruşturma özellikle Facebook ve Instagram üzerinde yoğunlaşıyor. Yetkililer 13 yaş sınırının etkili şekilde uygulanmadığını belirtiyor. Çocukların yaş doğrulama sistemlerini kolayca aşabildiği ve platformda hesap açabildiği ifade ediliyor. Ayrıca reşit olmayan kullanıcıların şikayet edilmesine yönelik mekanizmaların karmaşık olduğu ve bu durumun yasal yükümlülükleri zayıflattığı vurgulanıyor. Avrupa genelinde 13 yaş altındaki çocukların %10 ila 12'sinin hala bu platformları kullandığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, sosyal medyanın çocuklar üzerinde psikolojik ve güvenlik risklerini artırdığına dikkat çekiyor. Avrupa Birliği, Meta'dan daha güçlü tespit sistemleri kurmasını, yaş doğrulama süreçlerini geliştirmesini ve reşit olmayan hesapları daha sıkı denetlemesini istiyor. ABD merkezli Anthropic'in altyapısını kullanan yapay zeka asistanı Cursor, teknoloji dünyasında şok etkisi oluşturan bir felakete imza attı. Araç kiralama yazılımları üreten Poketos firmasında yaşanan olayda rutin bir hatayı düzeltmekle görevlendirilen sistem adeta dehşet saçtı. Şirket yetkililerinin açıklamalarına göre yapay zeka sadece 9 saniye içinde tüm veri tabanını ve yedekleri geri dönülemez şekilde sildi. Olayın ardından sistemin kendi başına hareket etmesi güvenlik kaygılarını zirveye taşıdı. Poketos kurucusu Jer Crane, yapay zekanın problemi ortadan kaldırmak yerine en tahrip edici ve geri dönüşü olmayan yolu bizzat seçtiğini belirtti. Ankara, Filistin Dayanışma Platformu, Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna yönelik müdahaleyi ABD Büyükelçiliği önünde düzenlediği eylemle protesto etti. Protesto eyleminde konuşan Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Siyonist işgalcilerin saldırısına uğrayan Sumut filosunun insanlığın ortak vicdanı olduğuna dikkat çekerek devletlerin yönetimlerine tepki gösterdi. Filistin'in haklı ve meşru davasının yanında yer almayan herkesin kaybedeceğini belirten Dinç, Siyonist işgalcilerin Gazze'de yaptığı soykırımı sıradanlaştırmalarına izin vermemeleri konusunda uyardı. Dinç, tüm devletlere sorumluluk düşmesi gerektiğine vurgu yaparak, Siyonist işgal rejiminin Sumut filosuna saldırının hesabını sormaları konusunda çağrı yaptı. Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Sumut filosuna yönelik saldırı Ankara'da protesto edildi. Amfidap öncülüğünde bir araya gelen Ankaralılar, ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Gerçekleştirilen protestoda katılımcılar sloganlar atarak ve pankartlar taşıyarak saldırıya tepki gösterdi. Basın açıklaması okunduktan sonra Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu bir konuşma gerçekleştirdi. Uslu, Sumut filosunun engellenmesini terör saldırısı olarak nitelendirdi. İşgalcilere desteğin soykırım suçuna ortak olmak olduğunu hatırlatan Uslu, reel politik söylemlerinin arkasına saklanan yöneticileri de eleştirdi. Hüdapar Aile Başkanı Aynur Sür'ün, kadın doğum hastaneleri başta olmak üzere sağlık sektöründe yaşanan sorunları gündeme taşıdı. Hüdapar Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sür'ün, hastanelerde gözetilmeyen ve kalıcı sağlık sorunlarına neden olan mahremiyet sorununa dikkat çekti. Muayene aşamasında karşılaşılan tablonun kadınlar üzerinde oluşturduğu psikolojik etkiye değinen Sür'ün, mahremiyet endişesi, tedavilerin aksamasına ve hastalıkların ilerlemesine neden oluyor, dedi. Doğum anının kadın için son derece mahrem ve zorlu bir süreç olduğuna işaret eden Sülün, erkek personel korkusu anneyi kabusa sürüklüyor ifadelerini kullandı. Hüdapar Aile Başkanı Aynur Sülün, sezeryan oranlarındaki artışın ve azalan doğum oranlarının ardındaki mahremiyet gerçeğine dikkat çekti. Hüdapar Aile Başkanı Sülün, tamamı kadın personelden oluşan kadın doğum hastanelerinin kurulması önerisinde bulundu. İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşları, işgal ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna saldırısını protesto etti. Akşam namazının ardından Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde toplanan İstanbul halkı, işgal rejiminin İstanbul Başkonsolosluğu önüne yürüdü. Burada basın açıklaması yapan Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, işgalcilerin insanlığın sesi olan Sumut filosuna yaptığı saldırıya karşı burada bulunduklarını söyledi. Türkiye'de okul saldırılarının ardından bireysel silahlanma ve ruhsat denetimlerine ilişkin yeni düzenleme hazırlıkları gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, ruhsatlı silah bulunduranların evlerinde güvenlikli özel kasa bulundurması zorunlu hale getirilecek. Silahların, çocukların ve üçüncü kişilerin erişimine kapalı şekilde muhafaza edilmesi için ailelere yönelik denetimlerin de artırılması hedefleniyor. Mevcut uygulamada 5 yılda bir yapılan denetim ve kontrol süreçlerinin yılda bire indirilmesi planlanıyor. Ruhsat alacak kişilerin belirli aralıklarla psikolojik testlerden geçirilmesi de üzerinde çalışılan başlıklar arasında yer alıyor. Bilim dünyasında çığır açabilecek yeni bir gelişme yaşandı. ABD'de bulunan Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar, beyinle doğrudan iletişim kurabilen yapay nöronlar geliştirdi. Nature Nanoteknoloji dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bu yapay hücreler laboratuvarda fare beyin dokusu üzerinde test edildi. Elde edilen sonuçlar, gerçek nöronların başarıyla uyarılabildiğini ortaya koydu. Geliştirilen sistem, beynin doğal elektriksel sinyallerini taklit edebiliyor. Bu sayede yapay ve biyolojik sinir ağları arasında uyumlu bir iletişim sağlanıyor. Balıkesir'den üzücü bir trafik kazası haberi geldi. Kaza Bandırma yolu Külefli yol ayrımı yakınlarında Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Feci kazada Nezire Akova, Elif Kel ve Kemal Cansert hayatını kaybederken 4'ü ağır 26 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ulaşıma kapanan yol otobüsün kaldırılmasının ardından açılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Ankara'da düzenlenen İslam Ülkeleri ve Müslüman Topluluklar Zirvesi kapsamında kurulan Filistin standı, etkinliğin en çok ilgi gören bölümlerinden biri oldu. Ziyaretçiler, standta Filistin'in tarihi, kültürü ve güncel durumu hakkında sunulan bilgilere yoğun ilgi gösterdi. etkinlik, Filistin meselesine dikkat çekmenin yanı sıra uluslararası dayanışma mesajlarının da öne çıktığı bir platform haline geldi. Filistin Diplomasi Derneği Ankara temsilcisi Dr. Zahir Elbek, İlka'ya yaptığı konuşmada Filistin halkının yıllardır işgal ve saldırılar altında hayat mücadelesi verdiğini belirtti. Uzmanlar uyarıyor, stres kansere yol açıyor. Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Nuri Karadurmuş, Türkiye'de yılda 250 bin yeni kanser tanısının konulduğunu belirtti. Kansere yakalanmada çevresel faktörler kadar stresin de önemine işaret eden Karadurmuş şöyle devam etti. Profesör Doktor Karadurmuş, fiziksel aktivitenin olmamasının, obezitenin, uykusuzluğun, iyi beslenmemenin, vücut direncinin düşmesine neden olduğunu anlatarak, stresin tüm bunların kanserin vücuda daha kolay yerleşmesine neden olacağını dile getirdi. Batman'da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış vaziyette ölü bulundu. Bahçeli Evler Mahallesi zengin apartmanında bulunan bir dairenin balkonundan dumanlar çıktığını fark eden komşular durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken içeride bir kadın ve bir erkek yanmış vaziyette bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede iki kişinin olay yerinde öldüğünü tespit etti. Cenazeler otopsi için Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken hayatını kaybedenlerin ölüm sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor. Ankara'nın Çankaya ilçesi Günaltay Caddesi'nde özel bir içecek firmasına ait su yüklü kamyon, yokuş yukarı çıkarken kontrolden çıkarak savruldu. Geriye doğru metrelerce sürüklenen kamyon, önce iki otomobile, ardından da askıya ait kamyonete çarptı. Sürüklenmeye devam eden kamyon, yol kenarında çalışan Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş'ı altına aldıktan sonra başka bir otomobile daha çarparak durabildi. Olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlenen Demirhan'la Ortataş'ın cenazeleri çalışmaların ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kastamonu'da akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Arnavutoğlu Caddesi'nde meydana geldi. 6 katlı inşaat halindeki binanın çatısına membran serimi yapan inşaat işçilerinin elinden kayan mutfak tüpü Erol Buyu'nun başına düştü. Ağır yaralanan 43 yaşındaki işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde inşaatın dış cephe giydirmesini yapan iki işçinin üzerinde çalıştığı seyyar asansör 5. kattan yere çakıldı. İşçi ağır yaralanırken diğer işçi ise düşme sırasında balkon demirlerine tutunarak dakikalarca kurtarılmayı bekledi. İşçinin itfaiye operasyonuyla kurtarılma anları film sahnelerini aratmadı.
1: Haberleri dinlediniz.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
4: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi Girişi, İlk Sol B Blok Numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
4: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
8: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
4: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
4: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
10: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
4: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatları hakkında hadisi şerifler. Hasan radıyallahu anh diyor ki, iyi bir tasvirci olan dayım Hint bin Ebi Hale'ye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarından sordum. İstiyordum ki bana o vasıfları birazcık tavsif etsin de ben de öyle olayım. Dayım şöyle anlattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iri yapılı ve heybetliydi. Yüzü dolunay gibi parlardı. Orta boylu bir insandan biraz uzun, uzunca bir kişiden biraz kısaydı. Başı büyüktü. Saçları ne çok kıvırcık ne de düz, hafif dalgalıydı. Saçlarını ikiye ayırmazdı ama kendiliğinden ayrıldığında öyle bırakırdı. Saçlarını bıraktığında uzunluğu kulak memelerini geçmezdi. Açık renkliydi. Alnı geniş ve hilal kaşlıydı. Kaşları arası açıktı. İki kaşı arasında bir damar vardı. Öfkelendiğinde bu damar şişerdi. Uzunca olan burnunun kanatları ince ve ortası çıkıktı. Burnunun üzeri parlardı. İyice dikkat etmeyen burnunun ucunu kalkık ve ortasıyla müsavi zannederdi. Sakalı gür, gözleri kara üzüm gibi siyahtı. Yanakları düz, ağzı büyükçeydi. Dişleri ince ve hafif seyrekti. Göğsünde gırtlağından göbeğine kadar uzanan ince bir kıl çizgisi vardı. Boynu gümüş parlaklığında fil dişinden yapılmış bir suret gibiydi. Normal yapılıydı. Vücudu dolgun, organları mütenasipti. Karnı ve göğsü aynı hizadaydı. Göğsü ve omuzları arası geniş, mafsalları ve kemik başları iriceydi. Vücudunun tüysüz yerleri parlıyordu. Göğüslerinin ve karnının çevresi kılsızdı. Kolları, omuzları ve göğsünün üst tarafı kıllıydı. Bilekleri uzun, ayası genişti. El ve ayakları iri, parmakları uzundu. Ayaklarının altındaki çukur derinceydi. Ayakları nasırlı ve yarık değildi. Üzerlerinde su durmazdı. Yürürken ayaklarını yerden sertçe kaldırır, sağa sola bakmadan hızlı yürürdü. Yürüdüğünde sanki yokuş aşağı iniyormuş gibi süratli yürürdü. Bir yöne baktığında bütün vücuduyla dönerdi. Gözleri daima yerdeydi. Gökten daha çok yere bakardı. Bakışları ekseriya düşünceliydi. Ashabının arkasından yürür ve benim arkamı meleklere bırakın derdi. Karşılaştığına selam verirdi. Bana Resulullah'ın konuşma şeklini vasfeyle dedim. Dayım şöyle söyledi. Allah Resulü daima hüzünlü ve düşünceliydi. Huzuru yoktu. Lüzumsuz konuşmaz, çoğu kez susardı. Söze tok başlar, tok bitirirdi. Lafı ağzında gevelemezdi. Kısa, öz ve manalı konuşurdu. Kelimeleri tane tane söylerdi. Lüzumundan fazla ve eksik konuşmazdı. Yumuşak huyluydu. Ne kaba ne de hafif meşrepti. Az olsa da nimetleri büyük görür, iyilikleri ne yerer ne de överdi. Hakka sataşıldığında öfkelenir ve Hakka yardım etmedikçe de öfkesinde

ellerini bir araya getirir, sağ elinin içiyle sol elinin baş parmağının içine vururdu. Öfkelendiğinde yüz çevirirdi. Sevindiğinde hafifçe gözlerini kapardı. Gülmesi ekseriya tebessümdü ve gülerken dişleri dolu tanelerini andırırdı. Hazreti Hasan radıyallahu anh diyor ki, bir süre ben bunları kardeşim Hüseyin'den gizledim. Sonra kendisine söylediğimde baktım ki benim dayıma sorduklarımı o benden önce müşarun ileyhe sormuş. Üstelik babasına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin giriş, çıkış, oturuş, kalkış şekillerine varıncaya kadar sormadık bir hususta bırakmamış. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine nasıl girdiğini babama sorduğumda şu karşılığı verdi. Evine kendi işleri için girerdi ve bu mevzuda serbestti. Evdeki zamanını üçe bölerdi. Bir kısmını Allah'a, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Sonra kendisine ait olan vaktini kendisiyle insanlar arasında ikiye taksim ederdi. Ayırdığı bu süreyi halkın umumi ve hususi işlerine hasreder, onlardan hiçbir şey esirgemezdi. Ümmetine ayırdığı zaman süresi içinde faziletli kişileri tercih etmek, dindeki derecelerine göre onlarla ilgilenmek adetlerindendi. Kiminin bir ihtiyacı, kiminin iki ihtiyacı, kiminin de daha fazla haceti olurdu. Hepsiyle meşgul olur, halkı kendilerine faydası dokunacak işlere yöneltirdi. Müslümanlar kendi meselelerini sorar, o da onlara yararı dokunacak hususları bildirir, şöyle buyururdu. İhtiyacını sultana, yetkililere iletemeyen birinin bu hacetini ulaştıranın ayaklarına Allah Teala kıyamet gününde kuvvet verir. Peygamberin huzurunda lüzumsuz şeyler konuşulmazdı. Konuşulduğu takdirde dinlemezdi. Yanına hayır umarak girerlerdi. Girenlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak bir şey tattırırdı. Huzurundan çıkanlar hayır kılavuzları olarak ayrılırdı. Babama Allah Resulü evinden çıktığında ne yaptığını sordum. Şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilini tutar ancak gerektiğinde konuşurdu. Ashabını kendisine ısındırır, soğutmazdı. Her kavmin ulusuna ikramda bulunur, onu başlarına geçirirdi. Güler yüzlülüğünü ve huyunu bozmaksızın insanlara karşı dikkatli olur, şerlerinden sakınırdı. Sahabilerinden birini görmediğinde soruşturur, halka aralarındaki meselelerini sorar, güzel şeyleri beğenir, onu destekler, çirkinlikleri de takbih edip halkın gözünden düşürürdü. İşleri tertipliydi, karışık değildi. İnsanların gaflete düşebilecekleri yahut haktan sapabilecekleri endişesiyle müteyakkız davranırdı. Haktan taviz vermez, ondan şaşmazdı. Yakınları insanların en seçkinleriydi. Onun katında insanların en üstünü, halka en fazla öğüt verenler, en büyükleri de daha çok yardımda bulunanlardı. Babama Resulullah'ın oturmasından sordum. Şu karşılığı verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem otururken, kalkarken daima Allah'ı anardı. Oturmak için muayyen bir yeri yoktu. Halkı da böyle bir yer edinmekten men ederdi. Bir topluluğun yanına vardığında boş bulduğu yere oturur ve bunu emrederdi. Huzurunda oturan herkesle ilgilenirdi. Öyle ki hiçbir fert başkasına kendisinden daha çok iltifatta bulunduğu zehabına kapılmazdı. Herhangi bir ihtiyacı için birlikte oturduğu veya ayakta dikildiği kimse kendiliğinden ayrılmadıkça onu bırakıp gitmezdi. İhtiyaçlarını iletenlerin ya isteklerini kabul edip yerine getirir yahut tatlı sözlerle yol gösterirdi. Müsamahasına ve güzel huylarına güvenen halk ona sığınmıştı. Onların babası olmuştu. Herkes hak hususunda huzurunda eşitti. Meclisi hilm, haya, sabır meclisiydi. Onun bulunduğu yerde sesler yükselmez, kimsenin şerefiyle oynanmaz, kimsenin ayıbından söz edilmezdi. Halk eşitti. Aralarındaki

üstünlük takvaylaydı. Ashabı alçak gönüllüydü. Yaşlıya hürmet, küçüğe sevgi gösterirlerdi. İhtiyaç sahiplerini nefislerine tercih eder, yabancıyı korurlardı.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

99.1 frekanslarından şu anda sesimize kulak veren tüm değerli kıymetli dinleyicilerimize hayırlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Rabbimin en güzel selamı, rahmeti, bereketi tüm değerli dinleyicilerimizin, tüm Müslümanların, tüm İslam ümmetinin ve şu anda programımıza katılmayı sabırsızlıkla bekleyen tüm minniklerimizin üzerine olsun inşallah.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, güzel bir hafta sonuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bizi tekrardan miniklerimizle buluşturan, kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 11.04 göstermekte. Ve birlikteliğimiz yaklaşık 12.30'a kadar devam edecektir inşallah. Her hafta olduğu gibi miniklerimize güzel bir WhatsApp sorusu hazırladık. Canlı yayına katılacak miniklerimizi de unutmadık tabii ki de. Onlar için de birbirinden güzel sorular derledik. Ve tüm değerli kıymetli dinleyicilerimize de güzel anlamlı bir hikaye hazırladık efendim. Diyarbakır Çağrı FM'le ortak yayındayız. Bizleri Diyarbakır'dan dinleyen miniklerimizi de selamlıyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Tüm miniklerimizin katılımlarını bekliyoruz efendim. Evet değerli kıymetli dinleyenler, yanımda Elif Hanım var. Dilerseniz mikrofonu Elif Hanım'a uzatayım. O da sizlere güzel bir selam versin.

değerli kardeşlerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Tekrardan Cennetin Çocukları programı ile birlikte sizlerleyiz. Ben de sizleri Allah'ın en güzel selamıyla selamlıyorum. Ve WhatsApp sorumuza geçmeden önce sizleri güzel bir eserle baş başa bırakmak istiyorum. Eserimiz Peygamber Sevdalarından Üstad eseri olacaktır. Ve bu eser şu anda bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize ve özellikle miniklerimize gelsin. Günümüz şenlensin, gününüz renklensin. Eserin ardından sizlerleyiz.

Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor. Bilim Kitap Kırtasiye'nin adresi Pınarbaşı Mahallesi 2213 Sokak numara 3. Telefon 0555 079 7221.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, güzel bir esere kulak verdik. Cennetin çocuklarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Miniklerimizi daha fazla bekletmeden hemen WhatsApp sorumuzu aktarmak istiyorum. WhatsApp sorumuz şu şekilde. Kur'an-ı Kerim'deki surelerden biri olan ve ismi arı manasına gelen sure hangisidir? Tekrar ediyorum. Kur'an-ı Kerim'deki surelerden biri olan ve ismi arı manasına gelen sure hangisidir? A. Ankebut, B. Zümer, C. Nahl, D. Tin. Cevabı bilen mini kardeşlerimiz 0552 754 71 72 nolu WhatsApp numaramıza isim soyisim yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215-59-59 numaradan canlı yayından bağlanabilirler efendim. Lakin canlı yayın bağlantılarımızı hikayemizi aktardıktan sonra almaya başlayacağız inşallah. O halde daha fazla vakit kaybetmeden hemen sizi Elif ablanıza yönlendirmek istiyorum. Size güzel anlamlı bir hikaye aktarsın. Ardından canlı yayın bağlantılarımızı almaya başlayacağız inşallah.

Evet değerli kardeşlerim. Bu haftaki hikayemizin başlığı bir hadis şeklinde namaz dinin direğidir.

Namaz hem çok değerli ve önemlidir, hem de çok az bir masrafla kolayca pek çok sevap kazandırır. Hem namaz kılmayan insan çok zarar eder, çok şey kaybeder. Bir zamanlar büyük bir hakim, padişah varmış. Bu padişahın çok ama çok güzel bir çiftliği varmış. Ayrıca bu padişaha hizmet etmekle onun söylediklerini yapmakla görevli iki tane hizmetkarı varmış. Padişah bu iki hizmetkarını gidip orada kalsınlar diye o güzel çiftliğine göndermiş. Ama çiftlik çok uzak bir yerdeymiş. Yürüyerek gidersen 2 ay sürüyormuş yolculuk. Padişah her ikisine de 24 tane altın vermiş. Ve şu para ile yolda gereken masraflarınızı karşılayın ve kendinize bilet alın. Çiftlikte size lazım olacak şeylerinizi alın ve ihtiyaçlarınızı karşılayın. Bir gün yürüyerek yolculuk yaptıktan sonra bir istasyon var. O istasyonda hem otobüs, hem tren, hem de uçak var. Paranız hangisine yetiyorsa ona bilet alırsınız demiş. İki hizmetkar padişahın söylediklerini dinledikten sonra yola çıkmışlar. Birisi şanslı ve söz dinleyen birisiymiş. İstasyona kadar az para harcamış fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret yapmış ki parası birden 1000'e çıkmış. Öteki hizmetkar şanssız, söz dinlemeyen birisi olduğundan istasyona kadar 23 altınını harcamış. Gereksiz şeylere harcamış ve bitirmiş, bir tek altını kalmış.

sonunda ikisi de karşılaşmışlar. Arkadaşı ona demiş, "Yahu şu bir altınını bir bilete ver, yoksa bu uzun yolda 2 ay yürümek zorunda kalırsın. Aç kalırsın, yiyecek alacak paran bile kalmamış. 2 ay yolda yetmez bu para yiyecek almana. Hem bizim Efendimiz ikram etmeyi çok sever, kerimdir, belki sana merhamet eder. Yaptığın hatayı bağışlar. Hem istasyonun sahibi de odur zaten. Belki senin paran yetmese de yine de uçağa bindirirler. Uçağa binersek gideceğimiz o uzak çiftliğe bir günde varabiliriz. Yoksa 2 aylık bir yolculuğu yürüyerek aç ve yalnız gitmeye mecbur olursun." Acaba şu adam o bir altınını ne yapmalı? Bilet almak için mi vermeli? Acaba şu adam inat edip o tek altınını çok kıymetli olan bir bilete vermeyip geçici bir lezzet için harcasa, şeker veya oyuncak alsa akılsız, zararlı, şanssız biri olmaz mı? Tabii ki olur. Akıllı olan herkes onun çok zararlı bir şey yaptığını anlar ve bilir. İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan içindeki kötü huylu çocuk. O hakim ve padişah Rabbimiz, bizi yaratan Allah'tır. O iki hizmetkar yolcu ise biri yapması gerekenleri yapar, namazını severek kılar, diğeri namazın önemini bilmeyen namazsız insanlardır. O 24 altın ise bir gün içerisindeki 24 saattir. Yani hayatımızın her günüdür. O güzel çiftlik ise cennettir. O seyahat ise cennete, sonsuza gidecek insan yolculuğudur. O bilet ise namazdır. Bir tek saat, bir günde abdestle beraber 5 vakit namaza yeterli gelir.

0: değerli kardeşlerim. Acaba 23 saatini şu kısacık dünya hayatına harcayan ve o uzun, hiç bitmeyen sonsuz cennet hayatına bir tek saatini harcamayan, yani namaz kılmayan ne kadar zarar eder, ne kadar akılsızca hareket eder? Halbuki namaz kıldığımızda hem ruhumuz, hem kalbimiz, hem de aklımız çok rahat eder. Hem vücudumuz için de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılınca diğer yaptıklarımız da güzel bir niyet ile ibadet gibi olur, sevap kazandırır. Yani namaz kıldığımızda namazların arasında yemek yerken, oyun oynarken, çizgi film seyrederken ve okula giderken de sevap kazanırız. Böylece bütün hayatımız, yani her yaptığımız sevap kazandırır. Ve kısacık ömrümüzle, hayatımızla sonsuz bir cenneti kazanmış oluruz.
1: Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor. Bilim Kitap Kırtasiye'nin adresi Pınarbaşı Mahallesi 2213 Sokak numara 3. Telefon 0555 079 7221.

Evet değerli kıymeti dinleyenler, saatlerimiz 11.23 göstermekte. 99.1 İslam Ümmetinin Sesi, Aksi FM'de, Çağrı FM'de, Cennetin Çocuklarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elif Hanım bizlere çok güzel bir hikaye aktardı. Ben çok beğendim. Umarım miniklerimiz de beğenmiştir. O halde WhatsApp sorumuzu hatırlatmakla devam edelim. WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. Kur'an-ı Kerim'deki surelerden biri olan ve ismi arı manasına gelen sure hangisidir? A. Ankebut, B. Zümer, C. Nahl, D. Tin. Cevabı bilen minik kardeşlerime 0552-754-7172 nolu WhatsApp numaramıza isim soyisim yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215-59-59 nolu numaradan bizlere ulaşabilirler. Canlı yayına katılacak miniklerimiz için de birbirinden güzel sorular derledik. Tüm miniklerimizin programımıza renk ve güzellik katmalarını bekliyoruz.

Günaydın. Hemen WhatsApp hattımızdan gelen yanıtlara göz gezdirelim. İlk mesajımız Kastamonu'dan gelmiş. Kastamonu Devrekhane ilçesinden bizlere ulaşmış minimiz. Selamünaleyküm demişler. Ve aleyküme selam. Şüheda Aslım kardeşimiz bizlere ulaşmış. Ve Şüheda kardeşimiz sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyor. İsmini kuraya dahil ediyoruz. Kastamonu'na da kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarınızı iletiyoruz efendim. Bir diğer kardeşimiz de Kastamonu'dan bizlere ulaşmış. Zeynep Aslım kardeşimiz bizlere ulaşmış. Zeynep seni de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum kardeşim. Sorumuza doğru yanıt vermişsin.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler. Miniklerimiz ısrarla bizleri WhatsApp numarası üzerinden arayıp canlı yayına katılmak istiyorlar. Lakin biz WhatsApp numarası üzerinden canlı yayına alamıyoruz, bilginiz olsun. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz 0488 alan koduyla 215-59-59 numaradan bizlere ulaşabilirler. Hatta bir kardeşimiz var, hemen onu almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Efendim?
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Nurullah Aslım.
0: Nurullah Aslım. Nasılsın Nurullah?
1: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kardeşim. Sen sordun, daha da iyi olduk. Nurullah, bizleri nereden arıyorsun?
1: Kastamonu'dayken.
0: Kastamonu'dan arıyorsun. Peki kardeşim. Kaç yaşındaydın Nurullah?
1: 11.
0: 11 yaşındasın. Peki Nurullah, gün içinde neler yapıyorsun? Biraz bizlere aktarır mısın?
1: Bazen ara sıra kitap okuyorum. Telefon alıyorum.
0: Evet. Okula gidiyor musun peki? Hı hı. Annene yardım ediyor musun kardeşim?
1: Bazen.
0: Peki. Senin anına sevindim Nurullah. Nurullah, sanki programda ilk defa katılıyorsun.
1: Peki, İlk defa.
0: İlk defa mı katılıyorsun?
1: Evet.
0: Heyecanlı mısın?
1: Hı hı.
0: Heyecanlanmanı gerektirecek bir durum yok kardeşim. Telefonda bir ablanla konuşur gibi konuşabilirsin, olur mu?
1: Tamam.
0: O halde sen bizim programımızın akışını biliyor musun Nurullah? Bizi arayan kardeşlerimiz genellikle programımız için herhangi bir hazırlıkta bulunuyorlar. Bu bazen bir ayet, hadis ya da güzel bir söz olabiliyor. Bazen şiir aktaranlar oluyor. İlahi söyleyenler oluyor. Sen programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu?
1: Ben bir tane hadis söyleyeceğim.
0: Bir tane hadis. O halde seni dinliyoruz kardeşim.
1: Türkçesini okuyacağım.
0: Peki.
1: Kur'an okuyacağım. Çünkü o kıyamet günü kendi ashabına şefaatçi olarak gelecek.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kardeşim. Bu güzel hadisi bizlere hatırlatıp aktardığından ötürü. O halde dilersen bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim. Ne dersin?
1: Tamam.
0: Bizleri biraz bekler misin?
1: Efendim?
0: Bizleri biraz bekler misin Nurullah?
1: Olur.
0: Peki kardeşim. Nurullah.
1: Efendim?
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: O halde seni Elif ablana yönlendiriyorum kardeşim.
2: Öncelikle programımıza hoş geldin Nurullah.
1: Hoş bulduk.
2: Hemen sorunu soruyorum kardeşim. Sura üfleyerek dünya hayatının sona ereceğini haber verecek olan melek aşağıdakilerden hangisidir? A. Cebrail, B. Mikail, C. İsrafil, D. Azrail.
1: İsrafil.
2: Tebrik ederim kardeşim, sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de güzel ismini kuramıza dahil ediyoruz. Peki Nurullah, son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı?
1: Anne ve babama selam vermek istiyorum.
2: Başka?
1: Kardeşlerime, dedelerime.
0: Peki bizlere yok mu Nurullah?
1: Sizlere de.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kardeşim.
2: Bizler de seni Allah'a emanet ediyoruz. Kendine çok çok iyi bak. Haftaya görüşmek üzere kardeşim.
1: Görüşmek üzere.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, Nurullah kardeşimiz de uğurladı ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta bir kardeşimiz daha var, vakit kaybetmeden hemen onu da almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Züleyha Eyebe.
0: Züleyha Eyebe. Öyle evet. Değil mi? Nasılsın evet. Züleyha?
1: İyiyim. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kardeşim. Sen sordun, daha da iyi olduk. Züleyha, bizlere nereden ulaşıyorsun ve kaç yaşındasın? Öğrenebilir miyim?
1: Diyarbakır'da ulaşıyorum. 8 yaşındayım.
0: 8 yaşındasın. Peki Züleyha, galiba programımıza ilk defa katılmıyorsun, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Kaç haftadır ben senin ismini görüyorum. Peki evet. Programımızı beğendin mi kardeşim?
1: Çok beğeniyorum.
0: Öyle mi? Sizin katılımlarınız da daim olun da bizler de çok mutlu oluyoruz kardeşim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun.
0: Teşekkür ederim cümlemizden inşallah kardeşim. Peki Züleyha, sen gün içinde neler yapıyorsun? Biraz bizlere aktarır mısın?
1: Kur'an'ımı okuyorum, derslerimi çalışıyorum, namazımı kılıyorum. Ailemle vakit geçiriyorum.
0: Maşallah kardeşim. Okula gidiyor musun Züleyha?
1: Evet gidiyorum.
0: Peki orada da arkadaşlarınla oynuyor musun?
1: Evet oynuyorum.
0: Peki çok sevindim kardeşim senin adına. Züleyha, programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu peki?
1: Şiir okuyacağım.
0: Anlamadım.
1: Şiir.
0: Peki o halde seni dinliyoruz kardeşim.
1: Mescid-i Aksa'ya gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşini alnımı koydum. Sanki bir yer altı nehri kanıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebimin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Resul'den yoksunum. Tek ve tehnayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.
0: Maşallah, barekallah kardeşim. Çok anlamlı, güzel bir şey bizlere aktardın. Allah razı olsun diyoruz bizler de kardeşim.
1: Güzel.
0: Ve Kudüs sevdanı da çok güzel bir şekilde bizlere ifade ettin. Çok sevindik kardeşim. O halde Züleyha, bizler de sana güzel...
1: İnşallah Kudüs özgür olacak.
0: İnşallah Rabbimin izniyle, değil mi kardeşim? Her daim dualarımızda Kudüs'ü de zikredeceğiz, öyle değil mi Züleyha?
1: Evet.
0: Peki kardeşim, bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi? Ne dersin?
1: Bekliyorum.
0: Peki, teşekkür ederiz.

0: Züleyha.
1: Efendim?
0: Hazır mısın kardeşim?
1: Evet, hazırım.
0: Soruya geçmeden önce ben şiirini çok beğendim. Çok güzel bir şekilde okudun. Zaten çok sevdiğim bir şiirdi. Senden duymak da beni çok mutlu etti.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim kardeşim. O halde hemen sorunu sorayım. Meleklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Hata yapmazlar. B. Her zaman iyi ve güzel davranışlarda bulunurlar. C. Yeme içmeye ve uyumaya ihtiyaçları yoktur. De sadece cennette yaşarlar.
1: De.
0: Tebrik ederim kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de ismini kuramımıza dahil ediyoruz. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı?
1: Var aile. Öncelikle Filistinli kardeşlerime, aileme, Edibe yengeme, Şamus amcama, Arz abime ve Evin yengeme armağan ediyorum.
0: Peki bize selam et.
1: Sizi de. Heyecandan unuttum.
2: Öyle mi? Sorun değil kardeşim. Biz de sanki bugün Zorlan'a kardeşlerimize selam alıyormuşuz gibi hissettim bugün.
0: Bence biz sadece
1: Hayır,
0: hatırlatmada bulunuyoruz.
1: teşekkür
2: Olabilir. O halde Züleyha, Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu kardeşim?
1: ederim. Size emanet olun. Siz de kendinize çok iyi bakın.
2: Teşekkür ederiz. Görüşürüz kardeşim.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, Züleyha kardeşimizle uğurladık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen WhatsApp hattımızdan gelen yanıtlara göz gezdirelim. Bilgay kardeşimiz Mardin Mazidağ'dan bizlere ulaşmış. Meryem Tuna kardeşimiz bizlere ulaşmış. Meryem kardeşimi tebrik ediyorum. Lakin ismini kuraya dahil edemiyorum çünkü Meryem kardeşimiz soy ismini yazmayı unutmuş. Eğer Meryem kardeşimiz soy ismini yazarak bizlere aktarırsa bizler de kardeşimizin ismini kuraya dahil edeceğiz inşallah. Bir diğer mesajımız da Batman'dan gelmiş. Batman'dan Muhammed Ferhan Gültekin kardeşimiz bizlere ulaşmış. Muhammed seni de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum kardeşim. Sorumuza doğru yanıt vermişsin. Bir diğer mesajımız da tekrardan Mardin'den gelmiş. Mardin'den Hıdır Çelik kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam. Hıdır kardeşimiz de sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyoruz. Mardin'e de kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Bir kardeşimiz daha bizlere ulaşmış. Abla soruyu tekrar eder misin diye yazmışlar. Hemen kardeşimizi kırmayarak tekrardan sorumuzu hatırlatalım. Sorumuz şu şekildeydi. Kur'an-ı Kerim'deki surelerden biri olan ve ismi arı manasına gelen sure hangisidir diye sormuştu. Şıklarımız ise şu şekilde. A. Ankebut, B. Zümer, C. Nahl, D. Tin. Cevabı bilen minik kardeşlerimiz 0552-754-7172 nolu WhatsApp numaramıza isim soy isim yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen minklerimiz ise 0488 alan koduyla 215-59-59 nolu numaradan bizlere ulaşabilirler. Bir diğer kardeşimiz de Mardin'den bizlere ulaşmış. Mardin Mazıdağ'dan Ebu Bekir Tuna kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar dilemişler. Allah razı olsun. Sizlere de hayırlı sabahlar. Ve Ebu Bekir kardeşim de tebrik ediyor. İsmini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş.

0: Bir diğer kardeşimiz de tekrardan Mardin'den bizlere ulaşmışlar. Mardin Mazıdağ'dan Meryem Sena Tuna kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleyküme selam. Meryem kardeşimi de tebrik ediyor. İsmini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Evet değerli kıymeti dinleyenler. Hatta bir kardeşimiz var. Onu daha fazla bekletmeden hemen almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Halime Sultan Şimşek.
0: Nasılsın Halime?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Hamdolsun kardeşim, Allah razı olsun. Sen sordun, daha da iyi olduk Halime. Halime kaç yaşındaydın öğrenebilir miyim?
1: 12.
0: 12 yaşındasın ve Batman'dan arıyorsun, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Halime kardeşimiz daimi katılımcılarımızdan kardeşim. Her daim katılman bizleri çok mutlu ediyor Halime. Allah razı olsun kardeşim. Peki Halime, gün içinde neler yapıyorsun? Biraz bizlere aktarır mısın?
1: Kitap okuyorum, Kur'an okuyorum, derslerimi çalışıyorum, namaz kılıyorum.
0: Evet, okula gidiyor musun?
1: Evet.
0: Peki, okulda arkadaşlarınla oynuyor musun?
1: Evet.
0: Peki, çok sevindim Halime senin adına. Peki Halime, zaten programımızın akışını biliyorsun, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Programımız için ne hazırladın, öğrenebilir miyim?
1: Hadis.
0: Hadis. O halde senden güzel bir hadis dinleyelim kardeşim.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, kendisine bir şey yapmayana çekilince hıyanet eder.
0: Maşallah, barakallah kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın hadisi. Teşekkür ediyoruz. O halde Halime, bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi? Ne dersin?
1: Evet.
0: Bizleri biraz bekler misin?
1: Evet.
0: Peki kardeşim, teşekkür ederim.

0: Halime.
1: Efendim.
0: Öncelikle programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hazır mısın sorunu soracağım?
1: Evet.
0: Boşluk doldurma şeklinde bir soru olacak. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi, hadis midir? Yok, hadis değildir.
2: Sünneti.
0: Sünnetinden de, evet. Hemen başlıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliğine önem vermiş, ağzını sık sık nokta nokta nokta denilen bir tür ağaç parçasıyla temizlemiştir. Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
1: Misal.
2: Tebrik ediyoruz ve senin de ismini kuraya dahil ediyoruz Halime. Daha bizler şıkları okumadan sen sorumuza doğru yanıt verdin. Tebrik ediyoruz kardeşim. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı?
1: Var.
2: O halde seni dinliyoruz.
1: Akfetten çalışanları, sizler, akrabalarım, arkadaşlarım ve Filistin'in kardeşlerim.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz bizler de kardeşim. Hem bizleri hem de Filistin'deki direnişçi kardeşlerimizi unutmadığından ötürü. Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu?
1: Görüşürüz.
2: Görüşürüz.

Evet değerli kardeşlerim, Halime kardeşimizi de uğurladık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. WhatsApp'tan gelen mesajlarımız var. Hemen birkaçını aktaralım. Diyarbakır'dan Gülsüm Mehdioğlu kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demiş ve aleykümselam. Ve sorumuza doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyoruz ve isimli kuramımıza dahil ediyoruz. Nehir Çelik kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar demiş. Ve aleykümselam, sizlere de hayırlı günler değerli kardeşlerim. Nehir kardeşimiz de sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyoruz ve ismini kuramımıza dahil ediyoruz.

Meryem Tuna kardeşimiz de Mardin'den bize ulaşmış. Meryem kardeşimiz de sorunuza doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyoruz ve ismini kuramıza dahil ediyoruz. Bir kardeşimiz de bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demiş ve aleykümselam. İstanbul Eyüp Sultan'dan selamlar. Programınızı beğeniyle dinliyoruz diye mesajlarını atmışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Batman'dan kucak dolusu selamlarımızı iletiyoruz.

Bir başka kardeşimiz de Fatime Yıldız kardeşimiz olmuş. Fatime Yıldız kardeşimiz de sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyoruz ve ismini kuramıza dahil ediyoruz. Hamza Çetin kardeşimiz de bizlere ulaşmış ve kendisi de sorumuza doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyoruz ve ismini kuramıza dahil ediyoruz. Evet değerli kardeşlerim, hatta bir kardeşimiz var. Onu almadan önce hemen WhatsApp sorumuzu tekrardan hatırlatalım. Bu haftaki WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. Kur'an-ı Kerim'deki surelerden biri olan ve ismi arı manasına gelen sure hangisidir diye sormuştuk. A. Ankebut, B. Zümer, C. Nahıl, D. Tin. Soruyu cevaplamak isteyen miniklerimiz 0552-754-7172 no'lu hattımıza isim ve soy isimlerini yazarak cevaplarını gönderebilirler.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, hatta bir kardeşimiz var, daha fazla onu bekletmeden hemen almak istiyoruz. Alo.
1: Aleyküm.
0: Aleyküm selam, programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Muhammed Said.
0: Evet Muhammed Said, soy ismin ne?
1: Dünür.
0: Dünür.
1: Dünür.
0: Tam anlayamadım.
1: Dünür.
0: Gönül. Peki nasılsın Muhammed?
1: İyiyim, siz?
0: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun kardeşim. Sen sordun, daha da iyi olduk. Muhammed, programımızın akışını biliyor musun?
1: Evet.
0: Vaktimiz çok kısıtlı. Reklam arasında girmek zorundayız. Ondan ötürü sana pek şey yapmayacağım, oyalamayacağım seni. Programımız için herhangi bir hazırlıkta bulunduysan senden alabilir miyiz kardeşim?
1: Maalesef yok.
0: O halde bize güzel bir salavat getirebilir misin? Salavat getirmesini biliyor musun?
1: Evet.
0: O halde seni dinliyoruz kardeşim.

0: versen
1: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. O halde Muhammed, bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi? Ne dersin?
0: Olur derim.
1: Peki kardeşim.
2: Muhammed.
0: Evet.
2: Hazırsan hemen sorunu soruyorum. Allah'ın yapmamızı kesin bir şekilde istediği ibadetlere biz ne deriz? A. Sünnet. B. Farz. C. Haram. D. Sevap.
0: Farz.
2: Tebrik ederim kardeşim. Çok güzel bir şekilde cevap verdin. Senin de ismini Kur'an'ımıza dahil ediyoruz. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı kardeşim?
0: Evet.
2: Dinliyoruz.
0: Birisine tüm mücahitlere, anneme, babama, yani tüm Müslümanlara ve size.
1: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz bizler de kardeşim. O halde Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu?
0: Olur.
1: Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Evet değerli kıymetli dinleyenler. Saatlerimiz 11:48 göstermekte. İlk yarımızı sonlandırmış bulunmaktayız. Reklamların ardından ikinci yarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Şimdi reklamlar efendim.
3: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
4: Çağrı FM.
3: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
4: Çağrı FM.
3: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
4: Çağrı FM.
3: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
4: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durakönü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirme ile kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
1: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi Ali Nazlı Apartmanı 6 Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543

0: Ambalajlar, ambalaj ve baharatçılık.
1: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, ototeyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Çağrı FM.
5: Bu duayı bizlere aktardıklarından ötürü

Bir diğer kardeşimiz de Hamza Çetin kardeşimiz olmuş. Hamza kardeşimi de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Mehmet Ali Gültekin kardeşimiz olmuş. Mehmet Ali kardeşimi de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Bir diğer kardeşimiz de Muhammed Yusuf Erdim kardeşimiz olmuş. Muhammed seni de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum kardeşim. Bir diğer kardeşimiz de Ömer Faruk Gültekin kardeşimiz olmuş. Ömer Faruk kardeşimi de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum.

0: Bir diğer kardeşimiz de Batman'dan bizlere ulaştı.
1: Evet.
0: Diyarbakır'dan ulaşıyorsun. Peki kaç yaşındasın?
1: 5.
0: 5 yaşındasın. Sen daha ufacıksın. Peki okula gidiyor musun Büşra?
1: Hayır.
0: Peki nasılsın diye sormuş muydum?
1: Unuttum.
0: Unuttum. Peki ben sana sorayım, nasılsın?
1: Teşekkür edersin. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Allah razı olsun. Sen sordun, daha da iyi oldu. Büşra, programımıza ilk defa mı katılıyorsun yoksa daha öncesinden katılmış mıydın?
1: Yok. 3 kere katıldım.
0: Maşallah, barekallah kardeşim. O halde de inşallah bizler de daimi bir şekilde katılmanı bekliyoruz kardeşim.
1: Size bir soru yapabilir miyim?
0: Efendim?
1: Size bir soru okuyabilir miyim?
0: Evet, okuyabilirsin.
1: Güzel. Bismillahirrahmanirrahim. İza caa enesullahu vesfet ve letenna seyet hulune tecidillahi sıraca ve sehbih ve amlike ve sehbihuh inneke ni tevraba.
0: Oy kardeşim, o güzel sesine, ağzına, yüreğine sağlık. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. Daha 5 yaşındasın ama maşallah sureleri ezberlemişsin. İnşallah 7 yaşına gelene kadar birçok sureyi ezberler, namaz kılmaya başlarsın, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Peki kardeşim. Peki Büşra, o
1: babam da namazını kılıyorum.
0: Maşallah sana kardeşim. Senin ana çok çok sevindim kardeşim. O halde sen zorlanmazsın bence namaz kılarken. Biliyorsun çünkü.
1: Evet.
0: Peki. O halde bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi Büşra, ne dersin?
1: Evet.
0: Bizleri biraz bekler misin?
1: Beklerim.
0: Teşekkür ederim.

0: Büşra?
1: Ben.
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: O halde sorun geliyor kardeşim. Sorun şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi ezanın sözlerinden biri değildir? A. Allahu Ekber. B. La ilahe illallah. C. Hayyalel Salah. D. Subhanallah. Sen... Tebrik ediyorum kardeşim ve senin de ismini kuraya dahil ediyorum Büşra. Son olarak bizlere aktarmak istediğin bir şeyler var mı? Selam göndermek ister misin mesela?
1: Evet. Ve bütün Müslümanlara, annem ve babama, bir de Mehmet abime.
0: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun kardeşim. Bizler de sana kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu Büşra?
1: Allah sizde.
0: Görüşürüz.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, Büşra kardeşimizi de uğurladık ve hatta bir kardeşimiz daha var. Hemen onu da alalım. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Azra.
0: Soy ismin ne Azra?
1: Yalçın.
0: Nasılsın Azra?
1: İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun kardeşim. Sen sordun, daha iyi olduk. Azra kaç yaşındaydın, öğrenebilir miyim?
1: 11'ime gireceğim Haziran'da.
0: 11'ine gireceksin Rabbimin izniyle, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Peki Azra, programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu?
1: Kevser suresini okuyabilirim.
0: Peki Kevser suresini o halde senden almadan önce gün içinde neler yapıyorsun? Biraz bizlere aktarır mısın?
1: Gün içinde oyun oynuyorum kardeşimle, ders çalışıyorum,
0: evet.
1: Anneme yardım ediyorum.
0: Peki senin anla sevindim kardeşim. Okula gidiyor musun?
1: Evet.
0: Peki çok güzel. O halde senden Kevser suresini alalım kardeşim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnna atraynakel kevser. Feselle rabbike nevhar. İnna şankev veledder.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. Allah razı olsun diyoruz bizler de. O halde Azra biraz bizleri bekler misin? Bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim. Ne dersin?
1: Olur.
0: Peki.

0: Azra.
1: Alo.
0: Programımıza öncelikle hoş geldin, onu söyleyeyim kardeşim.
1: Hoş bulduk.
0: Hazır mısın sorunu aktaracağım?
1: Evet, hazırım.
0: O halde hemen sorunu soruyorum. Tutum ve davranışlarda sadece Allah'ın rızasını gözetmeye ne denir? A. Niyet, B. Amel, C. İhlas, D. Sünnet.
1: C. İhlas.
0: Tebrik ederim kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de ismini Kur'an'ımıza dahil ettik. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı?
1: Var.
0: Dinliyoruz kardeşim.
1: Tüm Müslüman kardeşlerimize, aileme, teyzelerime, bir de akrabalarıma, bir de sizlere.
0: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Bizler de seni Allah'a emanet ediyoruz. Kendine çok çok iyi bak.
1: Kardeşim de katılabilir mi?
0: Tabii ki, hemen. Hemen onu da alalım.
1: Alo.
2: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Eslem Yalçın.
2: Eslem, nasılsın Eslem?
1: İyiyim, siz?
2: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kardeşim. Sen sordun, daha da iyi olduk. Eslem kaç yaşındaydın, öğrenebilir miyim?
1: 6.
2: 6 yaşındasın. Peki okula gidiyor musun?
1: Ana sınıfa.
2: Ana sınıfa gidiyorsun. Ana sınıfta neler yapıyorsun? Biraz bizlere aktarır mısın Eslem?
1: Ödev yapıyoruz. Oyun oynuyoruz. Dışarıya çıkıyoruz. Yemek yiyoruz.
2: Peki, çok güzel bir şekilde geçiriyormuşsun kardeşim. Peki Eslem, programı için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu, öğrenebilir miyim?
1: Evet.
2: Ne hazırladın?
1: Spa dua.
2: Bir tane dua. O halde senden güzel bir dua dinleyelim kardeşim.
1: Subhanekallâhâ mâlikvete bârekes mûkûs âlâ ceddi ve celledik nâk velâlâhâ hayrık.
0: Çok teşekkür ederiz kardeşim bu güzel doğandan ötürü. O zaman kardeşim, biz de sana bir soru hazırlayıp gelelim mi?
1: Olur.
0: Tamam. Birazcık bekleyeceksin ama acele edeceğim senin için. Tamam mı kardeşim? Sesimi alabiliyor musun?
1: Tamam.
0: Tamam. Hemen gelin.

0: Eslem.
1: Alo.
0: Hazır mısın kardeşim?
1: Evet.
0: O halde hemen sana sorunu sorayım. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından biri değildir? A. Kasım, B. Rukiye, C. Zeynep, D. Ayşe.
1: Bir daha sorar mısın?
0: Tabii ki, hemen sorunu tekrarlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından biri değildir? A. Kasım, B. Rukiye, C. Zeynep, D. Ayşe.
1: Ayşe.
0: D. Ayşe diyorsun.
1: Aha.
0: Tebrik ederim kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de ismini kuramımıza dahil ettik. Peki son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı?
1: Kardeşlerime, kardeşlerime, sizlere, teyzemlere.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Annelerime.
2: Peki başka?
1: O kadar.
2: Peki, o halde Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu kardeşim?

Evet değerli kıymetli dinleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen WhatsApp hattımızdan gelen mesajlara yer verelim. Bir diğer kardeşimiz Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Muhammed Edip Oğuz kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm abla demişler ve aleykümselam. Hayırlı günler dilemişler. Allah razı olsun. Sizlere de hayırlı sabahlar kardeşim. Ve Muhammed kardeşimi tebrik edip ismini Kur'a'ya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş.

0: Evet değerli kıymetli kardeşlerim, bir diğer mesajımız da Diyarbakır'dan bizlere gelmiş. Diyarbakır'dan Gülsüm Mehdioğlu kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler ve aleykümselam. Gülsüm kardeşimi tebrik edip ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Batman'dan Yahya Simvar Oğuz kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demişler ve aleykümselam. Yahya kardeşimi de tebrik edip ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz tekrardan Diyarbakır'dan bizlere ulaşmış. Diyarbakır'dan Muhammed İsmail Mehdioğlu kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler ve aleykümselam. Muhammed kardeşimi de tebrik edip ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermişler. Bir diğer kardeşimiz de Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Eslem Şahin kardeşimiz bizlere ulaşmış. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ederiz. Sizlere hayırlı sabahlar. Ve Eslem kardeşimi tebrik edip ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz Reyhan Bulut kardeşimiz olmuş. Reyhan kardeşimi tebrik edip ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermişler. Evet değerli kıymetli dinleyenler. Hatta bir kardeşimiz var. Daha fazla onu bekletmeden hemen almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Betül Çelik.
0: Betül Çelik. Nasılsın Betül?
1: İyiyim.
0: Rabbim daim etsin inşallah. Betül bizlere nereden ulaşıyorsun?
1: Giresun'dan.
0: Giresun'dan ulaşıyorsun. Kaç yaşındasın Betül?
1: 9
0: yaşındasın. Peki kardeşim gün içinde neler yapıyorsun? Biraz bir yere aktarır mısın Betül?
1: Ders çalışıyorum. Şeye çıkıp oyun oynuyorum.
0: Evet.
1: Ve arkadaşlarımla eğleniyorum.
0: Peki. Senin anı çok çok sevindim Betül. Evet Betül, sen bizim programımızın akışını biliyorsun. Çünkü sen bazen bizim programımıza katılıyorsun. Öyle hatırlıyorum. Evet. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Peki kardeşim, programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu?
1: Evet.
0: Ne hazırladın, öğrenebilir miyim?
1: Rabbena.
0: O halde senden güzel bir Rabbena duası alalım kardeşim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina fid dunya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azabena Rabbena fili ve li ve de ve lil mu'minine yevmeyekum ihsab.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. Allah razı olsun diyoruz bizler de. O halde Betül, dilersen evet, bizler de seni birazcık bekletip sana sorunu hazırlayalım, olur mu?
1: Olur.
0: Peki bizleri biraz bekler misin?

0: Betül.
1: Efendim.
0: Sesimi alabiliyor musun kardeşim?
1: Evet.
0: Öncelikle programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hazırsan hemen sorunu soruyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğum tarihi ve yeri hangi seçenekle doğru verilmiştir? A. 20 Nisan 571 Mekke. B. 20 Şubat 571 Medine. C. 20 Mart 571 Mekke. D. 20 Nisan 571 Medine.
1: A.
0: Tebrik ederim kardeşim. Biraz zor, karışık bir soruydu. Sen sorumuza doğru yanıt verdin. Tebrik ediyoruz ve ismini kuramıza dahil ediyoruz. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı?
1: Size, Gazze'deki kardeşlerimize, teyzelerime ve kuzenlerime, bütün aileme.
0: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Hem bizi unutmadın hem de Gazze'deki kardeşlerimizi unutmadın. Bizleri dualarında da unutma, olur mu Betül?
1: Olur.
0: Peki kardeşim. Bizler de seni Allah'a emanet ediyoruz. Kendine çok çok iyi bak. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, Batman Ali için öğle ezanı vakti. Evet değerli kıymetli dinleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen WhatsApp hattımızdan gelen mesajlara yer verelim. Bir diğer kardeşimiz Hümeyra Tekin kardeşimiz olmuş. Hümeyra kardeşimi tebrik edip ismini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Hayrun İsa Tekin kardeşimiz olmuş. Hayrun İsa kardeşimizi de tebrik ediyor. İsmini Kuray'a dahil ediyorum. Bir diğer kardeşimiz de Musab Durmaz kardeşimiz olmuş. Musab kardeşimi de tebrik edip ismini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş.

0: Evet değerli kardeşlerim, saatlerimiz 12.20 göstermekte ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta bir kardeşimiz daha var, hemen onu da almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Dım.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Gülbahar.
0: Nasılsın Gülbahar?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kardeşim. Sen sordun, daha da iyi olduk. Gülbahar, sana bir soru sorabilir miyim?
1: Olur.
0: Sesimiz hoparlörde mi?
1: Evet.
0: Rica etsem kapatabilir misin? Sesimiz yankı yapıyor ve sağlıklı iletişim kuramıyoruz kardeşim.
1: Ben kapattım.
0: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz bizler de Gülbahar. Evet Gülbahar, kaç yaşındaydın öğrenebilir miyim?
1: 11 yaşındayım.
0: Peki. Bizlere Batman'dan ulaşıyorsun.
1: Evet.
0: Halime Sultan'ın kardeşi mi oluyorsun?
1: Evet.
0: Peki, çok sevindim kardeşim. O halde sizler bizleri ailecek dinliyorsunuz.
1: Efendim?
0: O halde sizler bizleri ailecek dinliyorsunuz.
1: Evet, ailecek dinliyoruz.
0: Peki, programımızı beğeniyor musunuz?
1: Evet, programınız çok güzel.
0: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun kardeşim. Sizlerin de katılımlarınız bizleri çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederiz. Zaten Gülbahar, programımızın akışını biliyorsundur diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Programımız için ne hazırladın, öğrenebilir miyim?
1: Bir hadis.
0: Bir hadis. Peki. Evet. O halde seni dinliyoruz kardeşim.
1: Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir.
0: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kardeşim. Bu güzel hadisi bizlere hatırlatıp bizlere aktardığından ötürü. O halde Gülbahar, bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi? Ne dersin?
1: Olur.
0: Peki bizleri biraz bekler misin?

0: Gülbahar.
1: Efendim.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: O halde seni Elif ablana yönlendiriyorum.
2: Öncelikle programımıza hoş geldin Gülbahar. Gülbahar, sesimi alabiliyor musun? Alo. Kardeşim, sesimi alabiliyor musun? Gülbahar.

0: Gülber, sesimi alabiliyor musun kardeşim?
1: Evet.
0: Tamam. Hazırsan sorunu soruyorum.
1: Hazırım.
0: Bir tane ayetle başlayacağım. Estağfirullah. İkiniz birlikte Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Belki öğüt alır, korkar. Yukarıdaki verilen ayet ile bahsedilen peygamberler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Hazreti İsa, Hazreti Musa. B. Hazreti Musa, Hazreti Harun. C. Hazreti Adem, Hazreti Harun.
1: Hazreti Musa, Hazreti Harun.
0: Tebrik ederim kardeşim. Bu soruyu bileceğinden emindim ve sen de bildin. Senin de ismini kuramıza dahil ediyoruz. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı?
1: Evet.
0: O halde seni dinliyoruz kardeşim.
1: Buradan Filistinli Gazze'li kardeşlerime, tüm Müslümanlara, sizlere, aile ve arkadaşlarıma gönderiyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz bizler de kardeşim. O halde Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu?
1: Görüşürüz.
2: Görüşürüz.

0: Evet değerli kardeşlerim. Gülber kardeşimizi uğurladık. Hatta bir kardeşimiz var. Hemen onu alalım. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin kardeşim.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyiz?
1: Elif Zehra Şimşek.
0: Elif Zehra Şimşek. Elif Zehra nasılsın?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Çok şükür. Sizin sesinizi duyunca biz çok daha iyi oluyoruz. Teşekkür ederim sorduğun için. Elif Zehra kaç yaşındasın?
1: 9.
0: 9 yaşındasın. Tahminimce Gülbahar ve Halime'nin kardeşisin.
1: Evet.
0: Değil mi? Çok sevindim kardeşim. Peki sen de bizleri Batman'dan arıyorsun.
1: Evet.
0: Siz böyle ailece katıldığınıza göre ve her hafta katıldığınıza göre programımızı çok beğeniyorsunuz.
1: Evet, çok beğeniyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Sizin katılımlarınızla biz de çok mutlu oluyoruz. Programımızı renklendiriyorsunuz. Peki Elif Zehra neler yapıyorsun gün içinde? Bizlere anlatmak ister misin?
1: Namaz kılıyorum, Kur'an okuyorum, resim yapıyorum, ödevlerimi yapıyorum.
0: Maşallah kardeşime. İlk namaz demen çok hoşuma gitti. O zaman günün dolu dolu geçiriyorsun. Okula gidiyor musun
1: Evet.
0: peki?
1: Okula da gidiyorum.
0: Peki okul nasıl gidiyor?
1: Çok iyi.
0: Maşallah kardeşim. İnşallah çok daha iyi gider ve daim olur. Peki çok özür dilerim Elif Zehra. Programımız için neler hazırladın?
1: Bir hadis.
0: Bir hadis hazırladın. O halde senden güzel bir hadis dinleyelim.
1: Allah güzeldir ve güzeli sever.
0: Çok teşekkür ederiz bu güzel hadisi bizlere aktardığın için, hatırlattığın için. O halde Elif Zehra biz de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi?
1: Olur.
0: Tamam kardeşim hemen geliyorum.

0: Elif Zehra.
1: Efendim.
0: Hazır mısın kardeşim?
1: Hazırım.
0: O halde seni Hayrun Nisa ablana yönlendiriyorum. Sana sorunu sorsun. Elif.
1: Efendim.
0: Öncelikle hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kardeşim. Hazırsan sana sorunu aktarayım.
1: Hazırım.
0: Sorun şu şekilde, ben sana bazı maddelerden bahsedeceğim ve sen o maddenin hangi sureye ait olduğunu bizlere bulacaksın. Olur mu?
1: Olur.
0: Şu şekilde, Bakara suresinin 255. ayetidir. Allah'ın sıfatları ve sonsuz kudreti vurgulanmıştır. Farz namazlardan sonra Allah'tan yardım ve korunma istenmek için okunur. Yukarıdaki öncülerde aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmiştir? A. Maun suresi, B. Kureyş suresi, C. Ayetel Kürsi.
1: Ayetel Kürsi.
0: Tebrik ediyor ve seni de ismini Kureyş'e dahil ediyorum Elif Zehra. Son olarak bizlere aktarmak istediğin bir şeyler var mı? Selam göndermek ister misin mesela?
1: İsterim.
0: O halde seni dinliyoruz.
1: Aileme, akrabalarıma, tüm Filistinli kardeşlerime, Müslümanlara, mücahitlere.
0: Maşallah kardeşim. O halde Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu Elif Zehra?
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz. Allah'a emanet ol kardeşim.

0: hemen sizlere WhatsApp sorumuzun cevabını aktaralım. WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. Kur'an-ı Kerim'deki surelerden biri olan ve ismi arım manasına gelen sure hangisidir diye sormuştum. Doğru cevabımız Nahl suresiydi. Bilen tüm kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Ve hepsinin ismini kuraya dahil ettik efendim. Evet değerli kıymetli dinleyenler. Şimdi ise sizleri güzel bir eserle baş başa bırakmak istiyoruz. Sizler eserimize kulak verirken bizler de bu haftanın nasiplisini belirleyip eserin ardından sizlere aktaracağız inşallah.
1: Nehir gibi akarız, dünyaya neşe saçarız, peygamberi güller açarız, biz dünya çocuklarıyız.

Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor. Bilim Kitap Kırtasiye'nin adresi Pınarbaşı Mahallesi 2213 Sokak numara 3. Telefon 0555 079 7221.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, saatlerimiz 12.36 göstermekte ve birlikteliğimizin sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Sizler eserimize kulak verirken bizler de bu haftanın nasiplisini belirledik. Ve bu haftanın nasiplisi Hıdır Çelik kardeşimiz oldu. Kendisini canı gönülden tebrik ediyoruz. Ve sponsorumuza yönlendiriyoruz. Evet değerli kıymetli dinleyenler, katılımda bulunan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun diyoruz. Hepsini canlı gönülden tebrik ediyoruz. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Suçlu ihsan ettiysek affola. Bir başka cennetin çocuklarında tekrardan görüşmek duasıyla hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Bu çağrıya kulak verin.

Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

ve peşkeşvaniye Abdüselam şanlı emi her rojen şemye di saat düdyande di radya ve çağrı efemede bibin meyvane malave. Helbestin azadiye.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu?
2: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
1: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
1: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
1: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle bir ilk. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram feza_çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol D Blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf.

0: perakende satışlarımızla, araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle, ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı Efendim.

0: Çağrı FM.
1: Çağrı FM Haber.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Dilerseniz öncelikle dünden bugüne yansıyan gelişmeler bağlamında manşetlerimizi görelim, sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, malum ABD'nin İran'a başlattığı savaş bağlamında 60 günlük bir süre var. Yani ABD'de Trump hükümetinin Kongre'ye 60 günden sonrası için izin alması gerekiyordu. Ve beklenen o mektup geldi. Yani Trump Kongre'ye mektup gönderdi. Peki o mektubun içeriğinde ne var? Trump nasıl durumu izah etti? Birazdan detaylandıracağız. Tabii ABD başta olmak üzere küresel ekonomiye savaşın maliyeti ve oluşturduğu krizle ilgili birçok gösterge var. Ama özellikle de ABD'de ve hava ulaşımında çok ciddi krizler olduğu olmaya da devam ediyor. Ve ABD'nin en büyük iç hava ulaşımında aktif şirketlerden bir tanesi iflas etti. Dahası uzmanlar bu işin bununla sınırlı kalmayacağı noktasında uyarıyor. Detayları birazdan paylaşalım. Sumut filosu bir kez daha Gazze'deki ablukayı, ambargoyu delmek için Akdeniz üzerinden Gazze'ye gitmeye çalıştı ve Siyonist korsanlar bir kez daha insan hakları aktivistlerinin önünü kesti, darp etti, hırsızlık yaptı. Ve dünyanın en ahlaklı ordusu diye pazarlanan Siyonist terör rejiminin çeteleri, aktivistleri darp etti, paralarını çaldı. Konuyla ilgili önemli açıklamalar var. Birazdan yine detaylandıracağız. Tabii Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da bir ateşkes oyunu var. Siyonist terör rejimi Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Siyonistler sivilleri katletmeyi sürdürüyorlar. Dünyanın gözleri önünde sözde ateşkese rağmen Lübnan'daki son durumu da

0: paylaşıyor olacağız. Tabii Siyonist terör rejimi ve ABD'nin uluslararası hukuku nasıl çiğnediği, hukukçulara nasıl baskı uyguladığı ile ilgili dikkat çeken bir itiraf var. Hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başsavcısından. Birazdan konuyla ilgili yine detayları paylaşıyor olacağız diyelim. Hızlıca başlayalım. Değerli izleyenler, ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye gönderdiği resmi mektupta İran'la düşmanlığın sona erdiğini savunarak yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duymadığını söyledi. Tabii bir taraftan da anayasal olarak 60 günlük bir sorun var. Bu sorunun aşılması bağlamında da birçok sorun tartışılıyor. Söz konusu bildiri ve sonrasında ortaya çıkan tartışmalarla ilgili haberimizi aktaralım.
1: ABD Başkanı Donald Trump yönetimi bölgede ABD Silahlı Kuvvetleri'nin varlığına rağmen İran'la savaşı sona ermiş saydığını ABD Kongresi'ne resmen bildirdi. Kongre'ye gönderdiği resmi mektupta İran'la düşmanlığın sona erdiğini savunarak yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığını bildirdi. Mektupta Trump'ın İran'ın ABD ve silahlı kuvvetlerimiz için oluşturduğu tehdit önemli olmaya devam etmektedir değerlendirmesinde bulunuldu. Trump, İran'a karşı başlattıkları savaşa ilişkin erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. ABD Kongresi'ne anayasaya göre onaysız savaş kararının uygulanabileceği 60 günlük sürenin son gününde sunulan mektupta, savaşın henüz sona ermekten uzak bir noktada olabileceğine ilişkin ifadelere de yer verildi. Söz konusu mektup, ABD medyasında Trump'ın 60 gün önce İran'a yönelik Kongre'den onaysız başlattığı savaşla ilgili anayasaya uygunluk tartışmalarını boşa çıkarma çabası olarak değerlendirildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik savaşta 60 günlük süre konusunda savaşın ne zaman sona ereceği ve Kongre'den ne zaman yetki alınacağına dair nihai kararın Beyaz Saray'a ait olduğunu savunmuştu. ABD'de 1973 tarihli savaş yetkileri kararı, birlik konuşlandırması veya saldırılarından sonraki 48 saat içinde yönetimin Kongre'ye danışmasını ve yasa koyucular operasyonların devamına izin vermedikçe 60 gün içinde geri çekilmeyi zorunlu kılıyor. Aynı karara göre ABD hükümeti askeri kuvvetlerin geri çekilmesine yardımcı olmak için bu süreyi 30 gün daha uzatabiliyor. Diplomatik cephede ise tablo karmaşık. Sahada çatışmaların durduğu iddialarına rağmen taraflar arasındaki gerilim düşmüş değil. ABD'nin deniz ablukasını sürdürmesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü fiilen devam ettirmesi krizin henüz kalıcı biçimde sona ermediğini gösteriyor. Trump'ın savaş bitti çıkışı ise hem askeri hem diplomatik gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde tartışmalı bir iddia olarak öne çıkıyor.
0: Gerçekten de ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş bitti noktasındaki iddiası tartışmaların bir boyutunu oluşturuyor. Zira aynı ABD Başkanı Donald Trump İran'dan dönüşte Küba'ya saldıracağız diyor. Ve öte yandan savaş bitti derken de bölge ülkelerine yani bir şekilde işgal edilmiş ya da ele geçirilmiş İslam ülkelerinin askeri üslerine yönelik de ciddi bir silah yığınağı yapılıyor. Tabii öte yandan Avrupa ile ilgili de bir takım gelişmeler var. Onları aktaracağız. ABD yönetiminin Almanya'dan asker çekmeye kararı Avrupa Birliği ve NATO dengeleri açısından da yeni bir tartışma başlattı. Peki bu adım tam olarak nasıl okunmalı, nasıl değerlendirilmeli? Bakalım.
1: ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Avrupa'daki askeri varlığını yeniden şekillendirecek bir adım attı. Pentagon tarafından yapılan açıklamaya göre ilk etapta yaklaşık 5000 Amerikan askerinin Almanya'dan çekilmesi planlanıyor. Bu karar, Washington yönetiminin küresel askeri önceliklerinde değişim sinyali olarak değerlendiriliyor. Trump, Kongre'ye gönderdiği mesajda İran'la düşmanca faaliyetlerin sona erdiğini iddia etmişti. Ancak aynı dönemde yeni askeri planların gündemde olması ve sert söylemlerin devam etmesi bu açıklamaların sahadaki karşılığını tartışmalı hale getirdi. Almanya, ABD'nin Avrupa'daki en kritik askeri üslerine ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle çekilme kararı sadece iki ülke arasındaki ilişkileri değil, NATO içindeki güç dengelerini de doğrudan etkileyebilir. Uzmanlar olası geniş çaplı bir çekilmenin özellikle Doğu Avrupa'da Rusya'ya karşı caydırıcılığı zayıflatabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda ABD'nin askeri odağını Avrupa'dan Hint-Pasifik bölgesine kaydırma hedefi de bu adımın arkasındaki ana nedenler arasında gösteriliyor. Avrupa ülkeleri savunma harcamalarını artırsa da ABD'nin askeri kapasitesini kısa vadede telafi etmenin zor olduğu ifade ediliyor. Tüm bu gelişmeler Washington yönetiminin hem Avrupa hem de Orta Doğu politikasında yeni bir strateji arayışında olduğunu gösteriyor.
0: Değerli izleyenler, ABD ve Siyonist rejimin İran'a karşı başlattığı savaş havacılık sektörünü vurmaya devam ediyor. ABD'li havayolu şirketi Spirit Airlines, artan yakıt fiyatlarının ardından operasyonlarını durdurdu. Savaşın sektördeki krizi etkilemeye devam edeceği bekleniyor.
1: ABD'li Spirit Airlines, faaliyetlerini tamamen sonlandırdığını açıkladı. İflas, ABD ve Siyonist rejimin İran'a karşı başlattığı savaşla birlikte jet yakıtı fiyatlarının hızla yükselmesinin ardından geldi. İki aydır süren savaş küresel enerji piyasalarını sarsarken jet yakıtı fiyatlarını da ciddi şekilde artırdı. Spirit'in yeniden yapılandırma planı galon başına yaklaşık 2,2 dolar seviyesindeki yakıt maliyetlerine dayanıyordu. Ancak fiyatlar Nisan sonunda 4,5 dolar seviyesine çıkarak şirketin mali yapısını sürdürülemez hale getirdi. Şirketin çöküşü binlerce çalışanın işini kaybetmesine yol açacak. Spirit bir dönem ABD iç hat uçuşlarının yaklaşık %5'ini gerçekleştiriyordu ve düşük fiyat politikasıyla rekabeti artırıyordu. Bu büyüklükte bir ABD havayolunun tasfiye edilmesi son 20 yılda ilk kez yaşandı. Spirit'in çöküşü artan yakıt maliyetlerinin havayollarını nasıl hızla etkileyebileceğini gösterdi. Spirit'in Mayıs ayı başında planlanan 4000'den fazla iç hat uçuşu bulunuyordu. Ancak savaş kaynaklı maliyet artışları şirketin iflastan çıkış planlarını tamamen bozdu.

0: Sumut filosundaki son durumla devam edeceğiz değerli izleyenler. İşgal ordusu tarafından Akdeniz'deki uluslararası sularda alıkonulan küresel Sumut filosundaki aktivistleri taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Yakınları ve yetkililer tarafından coşkuyla karşılanan aktivistler konuştu. Gazze'nin yanında yer almaya devam edeceklerini belirten aktivistler, işgal rejimine ise tepki gösterdi.
1: Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda Akdeniz'de uluslararası sularda işgal ordusunun saldırısına uğrayan küresel Sumut filosunda alıkonulan aktivistleri getiren uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Girit'ten hareket eden Türk Hava Yolları'na ait uçakta 18 Türkiye vatandaşı olmak üzere toplam 59 kişi yer aldı. Aktivistler havalimanının VIP salonunda yakınlarıyla bazı yetkililer tarafından coşkuyla karşılandı. Filistin'e destek platformu başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşılama programında bir konuşma yaptı.
2: Siyonist İsrail'in haydut saldırısına uğrayan ve bugün Türkiye'ye gelen ve gelemeyip ülkelerine dönen ve İsrail'in kaçırdığı iki arkadaşımız, iki insanlığın vicdanı olan iki arkadaşımız olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. 85 milyonu temsilen sizler buradasınız. Gazze'nin yanında, Kudüs'ün yanında, Filistin'in yanında, zalim İsrail'in karşısında, Siyonist rejimin karşısında, barışın yanında, özgürlüğün yanında olmak için buradasınız. Hepinize teşekkür ediyoruz.
1: Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür de işgal rejiminin artık Filistin ve Orta Doğu'nun bir meselesi olmaktan çıktığını söyledi.
3: Şu an İsrail terörü Avrupa'nın sınırlarına kadar dayanmıştır. Geçtiğimiz yıl vicdan gemisini uluslararası sularda bombalayarak Avrupa'da yaptığı bu eylemle şimdi yine Akdeniz'in ortasında Sumut filosuna yaptığı bu saldırının arkasındaki isim aynı terörist İsrail'dir. Bugün aramızda 59 tane 60 aktivist kardeşimiz bulunuyor. Bunlar 2 gün önce terör güçlerinin saldırısıyla Girit Adası'nın açıklarında gemileri alıkonuldu. Amerika, İsrail ve Yunanistan işbirliğiyle tüm bu isimler hukuksuz bir şekilde Yunanistan'a bırakıldı.
1: Global Sumut filosu Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Ayçin Kantoğlu da karşılama programında konuştu.
4: Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Filistin bizim bu 2,5 senede gördüklerimiz, onların neredeyse bir asra yakın yaşadıklarının aşikar oluşu aslında. Kendisini dünyanın efendisi zannedenlere söyleyecek bir çift sözümüz var. Canları cehenneme. Netanyahu'nun ibretlik sonunu da göreceğiz.
1: Filoda yer alan diğer aktivistler de önemli mesajlar verdi.
5: Şu an burada İsrail askerleri tarafından esir alınan ama bir saniye bile başlarını eğmeyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İsrail bize yaptığı müdahaleyle şunu göstermiş oldu. İsrail dünyanın teröristidir. İsrail dünyanın belasıdır. Biz bu belayı inşallah adım adım hızlı bir şekilde bitirmeye devam edeceğiz.
6: Biz Gazze'ye varmak istiyorduk. Gazze'li çocuklarımızın elinde tutmak istiyorduk. Gazze'li çocuklarımıza ilaç, Gazze'li çocuklarımıza sırt çantası, Gazze'li çocuklarımıza mama götürmek istiyorduk. Ama şimdilik bir ara verdik. Şu an filomuzun yarısı hala Akdeniz sularında.
7: 2 gün önce bizi Akdeniz'in ortasında, ortası da sayılmaz, Avrupa'nın göbeğinde kaçırdılar, işkence ettiler. Affedersiniz, Avrupa insan haklarına göre hayvanlara bile yapılmayacak muameleyi yaptılar. 200 tane insanı konteynerlara tıkış tıkış koydular ve işkence ettiler. Birçok arkadaşımız halen yaralı, halen Avrupa'dalar, yaralı halde tedavi görüyorlar.
1: Aktivist olarak gemide bulunan Arjantinli milletvekili Monica Schlotauer, 200'den fazla insanın kaçırılarak işkence gördüğünü, taciz ve psikolojik baskıya, aşağılanmaya maruz kaldığını ifade etti. İngiltereli aktivist Katie Davidson, "Merhaba Türkiye, her şey için teşekkürler. İngiltere'nin sizden öğreneceği çok şey var. Bilindiği üzere 11 binden fazla Filistinli haksız yere hapishanelerde esir tutuluyor. Ekranda izlediklerime artık dayanamadım. Bunun için bir şeyler yapmalıyım deyip bu yola çıktım," dedi. Global Sumut filosu Türkiye Yönetim Kurulu üyesi avukat Hüseyin Dişli de konunun hukuki sürecine ilişkin konuştu.
8: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın Ekim ayında geçen filoda başlattığı soruşturma nihayetinde savaş, insanlığa karşı suçlar ve soykırıma genişletilerek 37 İsrailli kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Ve bu dosya geçtiğimiz haftalarda iddianame düzenlenerek kamu davasına dönüştü. Şimdiki filoya müdahale ile alakalı da bir soruşturma başlatıldı.
0: Ve dünyanın en ahlaksız ordusu Sumut filosundaki aktivistlere hem işkence etti hem de paralarını çaldı, hırsızlık yaptı. Filodakilerin burunlarının kırıldığı, kaburgalarının çatladığı ve kötü muameleye maruz kaldığı belirtildi. Filoda yer alan Türk ve Alman vatandaşı Hüseyin Olan, 1000 euroya yakın parasının çalındığını ve ehliyetine de el konulduğunu ifade etti.
1: Küresel Sumut filosu, Siyonist işgal ordusunun 175 aktivisten 34'ünü darp ettiğini duyurmuştu. Yardım filosundaki aktivistler, Siyonist işgalcilerin kendilerine uyguladığı işkence ve kötü muameleyi anlattı. Yunanistan karasularında işgal rejimi donanmasına ait bir gemide 40 saat boyunca alıkonulduğu belirten aktivistler, yeterli yiyecek ve su verilmedi, kasıtlı ve defalarca su basılan zeminlerde uyumaya zorlandılar ifadelerini kullandı. İşgal ordusunun Seyf Ebu Keşkek'le Tiago Avila adlı aktivistleri Siyonist rejime götürmek üzere harekete geçtiği sırada diğer aktivistlerin barışçıl bir şekilde direndiği belirtildi. Açıklamada aktivistler yumruklandı, tekmelendi ve elleri arkadan bağlanmış halde güverte üzerinde sürüklendi. Burunları kırıldı, kaburgaları çatladı ve dayağa maruz kaldılar. Kaosun ortasında onlara ateş bile açıldı denildi. Seyf Ebu Keşkek'le Tiago Avila adlı aktivistlerin işgal rejimine götürüldüğü belirtilen açıklamada, "Katılımcılarımız yılmadı. 60 katılımcı derhal açlık grevine başladı. Bu barışçıl sivillere yönelik acımasız bir saldırıdır. Gözlerimizi başka yöne çevirmeyeceğiz. Onların özgürlüğünü ve uluslararası hesap sorulmasını şimdi talep ediyoruz." denildi. İşgal ordusu tarafından darp edilenler arasında bulunan Türkiye ve Alman vatandaşı Hüseyin Oral vardı. Oral, Siyonist işgalcilerin kendisini darp ettiğini ve parasını çaldıklarını söyledi.
9: Like you see what they do with me, they stole like 1,000 euro, about 1,000 euro money and my driving license. Without reason, they say they give me back, but they...
0: Şimdi biraz iç gündemle devam edelim. Sonra zamanımız kalırsa yeniden dış gündeme dair gelişmeleri aktaracağız. Değerli izleyenler, İstanbul'un en önemli ulaşım hatlarından biri olan Marmaray'da yeni bir dönem başlıyor. Şimdiye kadar yalnızca Cuma ve Cumartesi geceleri uygulanan bazı ek seferler 3 Mayıs 2026 itibariyle haftanın 7 gününe yayılacak.
1: İstanbul'un en kritik ulaşım ağlarından biri olan Marmaray, yolcu yoğunluğunu yönetmek ve entegrasyonu güçlendirmek için sefer saatlerinde değişikliğe gitti. Resmi hesaplar üzerinden duyurulan karara göre, daha önce yalnızca Cuma ve Cumartesi geceleri uygulanan bazı ek seferlerin haftanın tamamına yayılması kararlaştırıldı. Düzenlemenin en önemli hedeflerinden biri, Ankara-İstanbul hattında seyahat eden yüksek hızlı tren yolcularının yaşadığı ulaşım sıkıntılarını ortadan kaldırmak. Ankara'dan saat 19.50'de kalkış yapan, gece 23.58'de Söğütlüçeşme istasyonuna ulaşan yolcular, bu ek seferler sayesinde bekleme yapmadan Marmaray hattına aktarma yapabilecek. Böylece şehirler arası ulaşımla kent içi raylı sistem arasındaki entegrasyon en üst seviyeye çıkarılmış olacak.
0: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Lübnan'la devam edeceğiz. Siyonist terör rejiminin ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırı ve katliamları devam ediyor değerli izleyenler. Son 24 saatte Siyonist terör rejiminin Lübnan'ın farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 32 Lübnanlıyı daha şehit etti ve 2 Mart'tan bu yana Siyonist terör rejiminin Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarında şehit sayısı 2618'e yükseldi.
1: Uzmanlar uyarıyor, stres kansere yol açıyor. Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Nuri Karadurmuş, Türkiye'de yılda 250 bin yeni kanser tanısının konulduğunu belirtti. Kansere yakalanmada çevresel faktörler kadar stresin de önemine işaret eden Karadurmuş şöyle devam etti.
10: Stres yaşadım, yakınımı kaybettim, bir üzüntü sonrasında kanser oldum. Evet, bu bir bardağın doluşu gibidir. Ailesel özellikler, yani aileden gelen genetik çok önemlidir. Çevresel faktörler, sigara içimi, fiziksel inaktivite, yaşam kalitesinin ne yazık ki kötü koşullarla desteklenememesi çok önemlidir. Ama moral motivasyon da aslında kişinin direkt etkileyici bir faktörüdür. Çünkü morali motivasyonu iyi olmayan kişide stres, kortizol olmanı. Dolayısıyla obezite, fiziksel aktivitenin azlığı, uykusuzluk, iyi beslenememe ve sonuçta vücut direncinin düşmesi söz konusu olacaktır.
1: Profesör Doktor Karadurmuş, fiziksel aktivitenin olmamasının, obezitenin, uykusuzluğun, iyi beslenmemenin, vücut direncinin düşmesine neden olduğunu anlatarak, stresin tüm bunların kanserin vücuda daha kolay yerleşmesine neden olacağını dile getirdi.
10: Kanser tedavisi bir maraton, uzun bir maraton. Bu maratonun içerisinde tedaviye bağlı yan etkiler, kilo kaybı, saç dökülmesi, bulantı ama son derece etkin tedaviler için bunları göz önüne alabileceğimiz bir maraton. Morali motivasyonu iyi olan hastalarımız bunu çok daha iyi atlatıyor.
0: Siyonist Haçlıların İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattığı savaşta kullandı ancak patlamayan mühimmatlar infilak etti. Patlamada 14 İran askeri şehit oldu, 2 kişi yaralandı.
1: ABD ve Siyonist işgal rejiminin İran'a yönelik başlattığı savaşta kullanılan çok sayıda mühimmat patlamamıştı. Patlamamış binlerce mühimmat siviller için büyük bir tehdit arz ediyor. Bu tehdit üzerine İran İslam Cumhuriyeti devrim muhafızları ülkede patlamamış mühimmatların imha edilmesi için çalışma başlatmıştı. İran'ın Zencan eyaletinde ABD ve Siyonist işgal rejiminin saldırılarında patlamayan mühimmatlar arama tarama faaliyetleri sırasında infilak etti. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansına göre patlama nedeniyle devrim muhafızları ordusu mensubu 14 asker hayatını kaybetti. 2 asker de yaralandı. Bölgede devam eden arama tarama faaliyetleri sonucu 15 binden fazla patlamamış mühimmat tespit edilerek imha edildi.
0: Hindistan'dan bir haberle devam ediyoruz değerli izleyenler. Hindistan'da tur teknesi alabora oldu. Tekne faciasında 9 kişi öldü, 5'i çocuk, 9 kişi gölde kayboldu.
1: Hindistan'da kuvvetli rüzgar tur teknesini alabora etti. Olay Madhya Pradesh eyaletindeki Bargi Baraj Gölü'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Bargi Baraj Gölü'nde turizm amacıyla kullanılan bir tekne ani rüzgar nedeniyle alabora oldu. Olay paniğe, umutsuz kurtarma çalışmalarına ve artan ölü sayısına yol açtı. Olayda 24 kişi kurtarılırken 17 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tekne faciasında 9 kişi hayatını kaybetti. 5'i çocuk, 9 kişi de kayboldu. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Meksika'da yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada 11 kişi öldü, 38 yolcu da yaralandı.
1: Orta Amerika'da bulunan Meksika sabaha trajik bir trafik kazasının haberiyle uyandı. Feci kaza ülkenin batısındaki Nayarit eyaletinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Nayarit eyalet hükümeti Jalisco eyaletinden gelen otobüsün Amatlan de Canas kasabası yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otoyoldan çıkarak devrildiğini bildirdi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Yan yatan otobüste 11 kişi öldü, 31 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kaza Meksika Cumhurbaşkanı'nın daha güvenli yolcu taşımacılığı seçeneklerini genişletme çabalarının arttığı bir dönemde geldi. Trajik olay, ölümcül otobüs kazalarının ülke genelinde tekrarlayan bir sorun olmaya devam etmesi nedeniyle yol güvenliği konusundaki süregelen endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.
0: Değerli izleyenler, şimdi de kıymetli bir konuğumuzla önemli konu başlıklarını konuşacağız. Özellikle de sosyal ve ailevi meselelerle ilgili önemli başlıklarımız var. Geride bıraktığımız günlerde de yine bu ekranlarda gündem edinmiştik. TÜİK ve birçok yazılı basının kaynak verdiği bilgilere göre, yani yine TÜİK'in verilerine göre 6,5 milyon aşan bir ev genci meselesi var. Bununla birlikte bundan sonra, yani 2026-2036 yılları arası da aile 10 yılı ilan edilmişti. Çünkü bir nüfus alarm dönemi var. Nüfus artış hızı her geçen gün düşüyor. Bununla birlikte tabii evliliklerde azalma var. Azalmayla birlikte evlilik yaşı her geçen gün yükseliyor. Boşanmalarda çok ciddi artışlar var ve evlilikler çok kısa sürüyor son dönemlerde. Kadın istihdamıyla ilgili bir takım paketler var. Bu söz konusu teşviklerin olası sonuçlarını da elbette kıymetli bir konuğumuzla konuşacağız. Konuğumuz Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Aile Başkanı Sayın Aynur Sülün. Aynur Hanım, hoş geldiniz.
11: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
12: Çağrı FM.
11: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
12: Çağrı FM.
11: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
12: Çağrı FM.
11: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
12: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Daha feryat çökmüş ümmet neylesin? Ecel gelip çatmış insan amelsiz. Yakar bizi tefrikalar çaresiz. Yollar kapanmadan gel ya Muhammed. Yollar kapanmadan gel ya Muhammed. Gel ya Muhammed.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
6: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
10: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
11: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacık Uyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacık Uyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacık Uyumculuk. Elmacık Uyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
12: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
11: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
13: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
14: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
15: En güzel gün ve anlarda Zümra Gold. Tüm güzellik ve ihtişamıyla incelik ve zarafetin şıklığa dönüştüğü nokta Zümra Gold. Bilezikten künyeye, yüzükten tel küpeye, kolyeden zincire kadar birçok altın, takı ve mücevheratla hayatınızın en değerli anlarına tanıklık eden eşsiz tasarımlar Zümra Gold. Zümra Gold toptan ve perakende ile altın ve mücevher alım satımında güven ve istikrarla yeni, ferah, geniş yerimizde adresiniz olmaya devam ediyor. Zümra Gold, Hal Kavşağı Diyarbakır. 0539 772 1686.
16: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca

0: Siz mücevherleri, takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
4: Helbestin azadiye. Helbestin azadiye. Hunede ve bernameyde dikaribin helbestu ilahi ve avazan bufazın uca haskiriye kare diyari bikin.
5: Piroz be, piroz be, ey şehide İslami. Febata te piroz be, şibode ve
4: Helbestin azadiye. Hune de ve bernameye de be haskiriye xwe u kese ku hun hasreta wan dikşinin re karibin hisiyate xwe parve bikin. Bernameya helbestin azadiye kesin dur nezike ve dike.
6: Ey Müslüman ey kahraman ey xwediye.
4: Helbestin azadiye.
6: Helbestin azadiye.
4: لسر تلفونه لما بگرن مساجان بشینن و حسیات خواه بمره پار

peşkeş vaniye Abdüselam Şanlı, emi her rojen şemye, de saat düdyande, de radya ve çağrı efemede, bibin meyvane malave. Helbestin azadiye.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd-ı Hudaya Teala re salatu selam le peygamberi me aleyhissalatu vesselam. Pak ehli beyti ve ashabi ve ul ser ve gohdarin heca yen radyoya çağrı efemi bebe. Gohdarin aziz, gohdarin heca, hun tev bıxir hatın, bername u programa helbestin azad yeh, inşallah bi qederi du saata emi bibin meyvan malawe. Gohdarin aziz u heca, dengi radya xwe zede bikin, helbestin azad yeh des bedike. Hun dikarin liser telefonin 0-4-11-2-5-7-11. Xetame WhatsApp 0-539-275-77-77 anlama bigerin. Kürtçe bilmeyen kardeşlerimiz için Türkçe'de telefonlarımızı tekrarlayalım. 0-412-257-29-11. WhatsApp hattımız 0-539-257-37-37 nolu telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Programımıza iştirak eden kardeşlerimizi programın sonunda kuraya ekleyeceğiz. İsmi kurada çıkan kardeşimize, dinleyicimize hediyemizi göndereceğiz. Maşallah, barekallah, hep programa medes beyne kriye, godar emeği aziz, mesajan, liser mesajan dışine, mala va va be, khadej ve razi be inşallah. Veli godar aziz, godar heja, ve kame got, inşallah be kadere du saata, hemi bebin mevan mala ve. Hundikarın, liser, filo.

0: Godarek meydin gotiye selamun aleyküm aleyna ve aleyküm selam. Ez Turgut Ezli Ahmedi ve Godari dikim Jender Tekin çöl güzel çiçeği ve helbestane du hazım ji tamami ümmeta Muhammed re diyar idikim gotiye keki Umut Turgut. Bu kadar heyeca telefon ekmeği dinci heyen bigirin. Alo.
1: Selamu aleyk.
0: Aleyna ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Haltiya Nuriye.
1: Kardeşler Rasulü
0: Khim. Elhamdülillah. Desti ve maçtaki Haltiya min hun çavanın hun başın inşallah.
1: Kardeş ve Rasulü. Kardeş ve manya ve nezir. Denge metri. Denge ve tehne. Hamzu kardeş. Kardeş denge hakkı inşallah bilin.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Kırına kafir haydar bakı inşallah.
0: Amin. Kardeş ve razibe. Haltiya min desti ve maçtaki inşallah. Kerem kınem ve kohtar idikin Haltiya min.
1: Kafiye rahmet Müslümana kışı ve ki el kudse ve ki inşallah rahman. Ek hoş bu bir merşah kudse cümralıkı kudsam ne gireyim hatın. İnşallah ya kudseri. İnşallah ve zilmaysar Müslümana rabi.
0: Böyle.
1: Bu ay bıkkadı kudse ta'ala ni kafiri kalu razı ki perişan ki nabi kalu ki cami cemar ve tarumar.
0: Amin, amin, amin.
1: Selam ve hoş bittümü mazire çoğlara dışınım. Ya tevba ve tevkevi Ali İmari Bişarak ve Abali Vahi Dıray Cüsü'nün.
0: Böyle.
1: Cügede Hüya Hafsera Cüsü'nün, Cügede Hüsera Cüsü'nün, Cügede Hafsera Lani Encavi Cemaati Cüsü'nün kulaba Cüsü'nün. Hemde Encavi Cemaati Cüsü'nün kulaba Cüsü'nün.
0: Böyle.
1: Cemal Encavi Cemaati Cüsü'nün, Sıravatım Şaban Encavi Cemaati Cüsü'nün. Kay Koday Mine Roki Bıkadine Udenge Bite Vakeci Cümre Dua Bıkın. Kadir Khatir Rahmel Mev Müslüman Al Müşibeki Kul Hafız Dindan Azi Azadık İnşallah
0: İnşallah
1: Kone Kambi Meşten Gider Kadir Bazı O İzara Hakkı Dua Mizir Rabbi Mev
0: İnşallah İnşallah Desi ve Maçtaki Khalti Yamin Hürmet Dikin Nunci Jmer Dua Bikin
1: Ay Khasi Kadir
0: Kadir Selametiye Bide Desi ve Bigine Hev İnşallah
1: Amin Amin Dua Peygamber
0: Kadir Teke Kefaret Emaneti Kadir Bin Khalti Yamin
1: Cavim,
0: aleyküm selam. Muslimu kebbir muhtelikan. Bale gudari aziz gudari ja khaltiya nuriye jilme ger ya mkhandina mesajan davam bikin duram ilahi eki gudar bikin gudari megotiye selamun aleyküm aleyna ve aleyküm selam jidiyar bekri ez mücahide gültekin. Der haqi bavda ez ilahi u helbesteke duhuazim jibavi kwey kum pırberiya vikriye juira tşinim bilame merakneke elhamdülillah en başın. Degah kale min u ape min yenga min li Medine'ya münevvere emcuaji dua duhazın bihiru khashi herin u verin. Khuday ta'ala hacavan kabul bike inşallah emaneti khutabın gotiye inşallah çabuk gel babam mecive ilahiye giriye reze megohdar bikin inşallah. Kuşka Meryem Aksa Jirdiyar Bekri khuesti bu. Bale, gudarik meydin gotiye selamun aleyküm aleyna ve aleyküm selam. Selam akhuda li serwede inşallah. Ezci Vaneda Zeynep Esma Koç. Ez Bilal Güler, ji Bilal Güler, çipke baran edu khazım. Peşi bila, jayla çare femire, jayla mire, diyari dikim. Ser sera ser çava meneti xudabın gotiye xuşka Zeynep Esma Koç.

Gotari ja, gotari aziz kerem kin. Em ilahi adı der haqi bav de gohtar bikin, em devam bikin inşallah. Ev ilahi ahani brastik kefamji, gelek jere te jive helbestahane re, kerem kin, eji juare diyari dikin.

Kotarık Medin Gotiye selamun aleyküm. Aleyna ve aleyküm selam. Ez jü eski şehiri Fatime Yıldız. Jü özlem ajansı. Helbeste nu. Allahu Ekber. Ve ilahiye de huazım. Jü kuş ka khue. Jü birey khue yükü li Batmaniye. Jü Hıdır u Ahmet Yasin re. Diyari dikim. Bisselavu dua gotmeye. Kuş ka Fatma Çelik Yıldız.

0: Gotar ekmeği din gotiye, şu kadar apır şükür, şikayet akim, kef hoşiyetine. Ve çağı hevteni min zikir bike, ku ajiwa zikir bikim. Hevteni şu kadar şükür bikin, dankoriye nekin ve ayeti bimara par vekriye, je Diyarbekir keki Ali. Gotar heja, gotar aziz telefona meheyen bigrin. Alo.
1: Alo.
0: Evet, buyurun.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyna ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Buyurun, başta sizi tanıyalım.
1: Benim adım Muhammed Enes Çimen.
0: Muhammed Enes Çimen. Muhammed Enes, nasılsın? İyisin inşallah.
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Çok şükür, siz iyi olsanız bizler de iyi oluruz inşallah. Buyurun, sizi dinliyoruz. Bize ne söyleyeceksin Muhammed Enes?
1: Sıradaki eserini Abdullah dedeme ve Necmettin dedeme göndermek istiyorum.
0: Sesiniz kesiliyor, gidip geliyor.
1: Sıradaki eserimi Abdullah dedeme ve Necmettin dedeme armağan ediyorum.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Bir de size armağan ediyorum.
0: Biz de çok çok teşekkür ediyoruz Muhammed Enes. Biz de bütün sıradaki ilahileri size ve ailenize armağan ediyoruz.
1: Bir kişiye daha armağan ediyorum, neneme. Anneme, neneme.
0: İnşallah. Tamam, biz de sana armağan ediyoruz Muhammed Enes.
1: Esmer Gülhan'a gelsin armağanım.
0: Tamam. İnşallah.
1: İnşallah.
0: Tamam, teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak Muhammed Enes. Allah'a emanet.

Qadar hekime edin gotiye selamun aleyküm. Kuvvet bejvere tamami helbestindir. Rezide jayla u khabatkarin rehber tiviyere u çare efemere diyaridikim. Je diyar bekri Ebu Ubeyde.

Godari aziz, godari heja, kerem kin, em ilahiya khwe. Gohdar bikin, dura em devam bikin inşallah. Vega Taif yolunda rezide inşallah. Em gohdar bikin, em devam bikin inşallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234

0: tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, TOKİ Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toplam ve perakende dışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
0: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050, 0507 852 92 34. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza _ Çarşaf. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlar.

0: tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Perde Dünyası MK Collection. Toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
1: 0539 499 50 86.
0: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde. Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 16 67. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
2: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM.
7: بله گودار هجا گودار عزیز میلاهی و هل بستخواه گودار کر پشتی و رکلام کته من رکلام آجی گودار کرم دوام دکن انشالله مالسف ولات اسلامی و متا اسلامی جحر با اسرائیل امریقا و ایران درس این کل لازم بو در نخستنه بله ولات اسلامی ترسونه کن جزالم و اسرائیل و امریقا ده ترسن لی متا و دید ده حر با ایران ده بالی کاری خود او ترس او ولولا کو کتنا و امریکا و اسرائیل یانجی د حرب طوفان اقصایده دنیای تو می دید کو لدیش جالوت زمان داوود او کوره کی بسه Ümmet lazım ekuji ve harbe gelek dersan derbihine lazım bu ku tırsa wan edi büçyana uledici siyonistan seri rakırana. Le maalesef hale ku vega Müslümanın kud için alikariye diginin gazeye, insanın kud için alikariye diginin gazeye liber çavaye. Siyonistan disajı erişe kesin ku alikariye dibirin gazeye kirin u disa dünya bedenge. Hevteni beyanatan dedi. Ali Godarek Megotiye Selamun Aleyküm Aleyna ve Aleyküm Esselam. Bizler Diyarbakır Boza köyünden Amine ve Halime Şanlı sıradaki bütün eserleri çok sevdiğimiz dedemiz ve ninemize armağan ediyor ve değerli ellerinden öpüyoruz. Sıradaki ilahileri sizlere de armağan ediyoruz. Allah'a emanet olun demişler. Kodarek meydan gotiye Slava Khuda bereket avi inayet avi mağfiret avi liser ve hamiyan be liser khabatkarin çare efemi be inşallah Ya Rabbi tu kalbime bi İsrail'i heşyar biki be edebi reve çuname hoş biki be hayaye gotname muhafaza biki Bu Kur'an-ı Umre'me Lugur İslam'ı biborini U nefes amaya davi bi kelime-i şahadeti Bi khamilini, amin Ez jubatmane mizgin gezer Keko ez cüve ilahiyeke duhazım Jifadil aydın İki gözümün çiçeği Evel bestahane jibave khoraj diya khoraj khushka khwar rukiye re uji tamami aila khoraj tamami akrabay khoraj tamami muslimanan re uji ve khabatkarin çare efemi re diyari dikim Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu gotiye Jibat mani khushka mizgin gezer Kudarek meydan gotiye, selamun aleyküm aleyna ve aleyküm esselam, Ezcid Diyarbekri, Ahmet Çiftçi. Tamami helbestin dırezide, jape kuyukulu urfayne, jmeti kuyre, jkhalani kuyre, diyari dikim.

Vadarık meydan gotiye selamun aleyküm. Ece Diyarbekri Zübeyde. Tamamı helbesin derizede. Vega, jibavê xwe u jibirayê xwe ku deriya Medine'yi dene. Jibirayê me Yusufî reja ile uan reja ile çare efemere. U jive xebatkarin çare efemere. Diyarî dikim bisilav u dua gotiye xuşka Zübeyde. Bele, Godareki Meydan Gotiye Selamun Aleyküm, Aleyna ve Aleyküm Esselam, Ezci Eski Şehri, Enes Yıldız, Jumurat Yamar, Gülümser Yüzüm ve Helbestahani Duhuazım, Ci Temami Evindari Peygamber Reji, Khabatkar ve Aile Çağrı, Efemi Radiyar İdikim, Bisilavu Dua Gotiye, Keke Enes.

Qadara ki meydan gotiye tamamı helbesinde rezide bu husus jayla çare femere uja ayla xwere diyari dikim gotiye xuşka Ayşe Hifa. Bale qadarin aziz qadarin heja. Harba Gazze'ye sekiniye, lemde medyaya da edizede vekberi nabinin, xelki Gazze'ye bir çine vega, tine. Zarok heji dukonan de, rızyay, dukonin rızyayı de, leberkhod edin, mücadele hayat edin, lebele denge mazlumen Gazze'ye nagejin tu velateki. Velatin İslam'e jubovan tu kareki nake, emjij velate İslam'e radibijin, vey khalil serevebe. He harb sekiniye, hun hinaji nikarin acizin kutasek av biginin birayi khoye Gazze'ye. İro Resul-i Khuda vega hebana ve gelo juara çibu otana. Ez bawardikim belki ve harbel berwe vekrana. Leura hun veka Abdullah-i Kur-i Selül münafıqan çavaku bi müşrikan re ve hefkari dikir, wan hefkari dikir un İro ve Amerika ve İsrail'e re hefkari dikin. Le bawer bikin ew qasri hane ew qoltuğu maqamin hane ve jwaraji nemine. İro be, sibe be ve de zamanaki nezde Yusuf'e de biran de ve bebe mire Mısri.

Gotar enja gotar aziz mehlahi u helbesta khoya gohdar kir. Hoşkar ke gezere mesa şandiye de beje ke ko ez juve u tamami gohdaram biray me Yusufi. Dua du qazim lewra khushka mena pichuk mizgin ameliyat bu. Dua bikin ko khaday taala. Ve baş bike şifa bedewe u jare kadin ameliyat nebe khaday taala şifa khire bishine inşallah. Binave khoy şafi emjije tamami gohdaran u biray me Yusufi dua du qazim jibo khushka we. Bele gotar ekim edin gotiye selamun aleyküm aleyna ve aleyküm esselam. Ez Muhammed Taha Çimen tamami helbesin derezi de. Jemme Tahve Nisanuz, Esra, Kübra, Büşra. Jemme Tehve, Khatiye Hve, Hümeyra, Sümeyra, Hatun, Zeynep u Fatma'yara diyar idikim. Ujuve khabatkarin bi kıymetiyen çare femeyra diyar idikim gotiye. Malata vabe keke Muhammed Taha. Tu her hebi emji jitara diyar idikin. Bele godar aziz, godar hecah, vaqta zilim u vahşet zede be, vaqta khalaskareki, khoday ta'ala ji khalaskareki dişine. Çağa Nemrut tamami bebegan dukuşt, çağa Firavun tamami bebegan de peçeke de dukuşt, jibo tahte hwe. Yani zulüm u toğuyan, fısq u fücur u fesadi, leher dere belav bubu. Xelke meke vahş bubun, zarok u bebege hwe ku jukhina wambun, zindi bi zindi dibine ahide defindikirin. Dewe çağa ku zulüm de hadsa fayda bu, khoday ta'ala Muhammed-i Nebi şand, Musa-i Kelimallah şand, İsa-i Nebi şant, İbrahim-i Putçken şant. Helbet iroji zulmu, tuğyan, fısku, fücuri, katlu, gutul zede buye. Helbet ve Khuday-i Teala Selahaddin'eki bişine, ve Hüseyin'a bişine, ve azadeki jibo azadiya ümmeti bişine inşallah. Devra münciye alem nezike. Devra Hazreti Mehdi bi izna khuda ve nezik be ve Kudse khalas bike. Ve ümmet-i cibin ve halihane khalas bike. Em khundina mesajan davam bikin. Gohdari megotiye selamun aleykum aleyna ve aleyküm selam. Bernama ve bkhir be, tamami helbesin dereziyen khuşik de. Diyari ayla khue u tamami müslümanan dikim. Emaneti khuda bin gotiye khuşka Fatma Bozkır.

Gotar ekmeğidin gotiye selamun aleyküm. Aleyna ve aleyküm esselam. Ezci Diyarbekri yağmur berfin kınay. Tamami helbesin de rezide. Jikale kwa Şeyh Mus, jape kwa İsmail re, kuher tımriya baş nişane mededin. Jape kwa Ramazan re, uji tamami gurbetiyan re, jibray me Yusufi re, ujuara diyari dikim. Usureya Bakare, ayeta 186 an bemere par vekriye. Şayet avde min jete bipirsin, prastiji, ejwan, ezbuan regeleki nezi wanim. Vakta dua dikin, ez icabeti duayı wan dikin, bisilav u dua bernama ve bkhir be gotiye. Kuşka, berfin, yağmur berfin, kınay.

Bəli, Jibər Kuperskrik bu de bilgisayarı da mehenek ilahiyan nedit. Kerem Kınavi ilahiyahane prahat kwestin. Emveli xin inşallah me devam bikin. Ez de na khwazım ku direj bikim. Laura hatu khwazım ku ilahiyye ku hundu khwazın nemle bikin. Kerem Kınavi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, Diyar Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
1: En güzel gün ve anlarda Zümra Gold. Tüm güzellik ve ihtişamıyla incelik ve zarafetin şıklığa dönüştüğü nokta Zümra Gold. Bilezikten künyeye, yüzükten tel küpeye, kolyeden zincire kadar birçok altın, takı ve mücevheratla hayatınızın en değerli anlarına tanıklık eden eşsiz tasarımlar Zümra Gold. Zümra Gold, toptan ve perakende ile altın ve mücevher alım satımında güven ve istikrarla yeni, ferah, geniş yerimizde adresiniz olmaya devam ediyor. Zümra Gold, Hal Kavşağı, Diyarbakır. 0539 772 1686. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 00.
6: Süt
1: ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı Efendim.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu.
2: Çağrı FM. Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh. Ahiret için amel etmek. Ebu Bekir radıyallahu anh verdiği bu hutbede şunları söyledi. Size Allah'tan korkmanızı ve onu layık olduğu şekilde övmenizi, ümidi korkuya karıştırmanızı ve ısrarla istemenizi tavsiye ederim. Allah Zekeriya'yı ve ailesini şöyle övdü. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. Enbiya Suresi 90. Ey Allah'ın kulları! Biliniz ki Allah hakkını sizlere emanet etmiş ve bunun için sizden sözler almıştır. Sizden ebedi hayata karşılık geçici ve az şeyler satın almıştır. Bu aranızda olan Allah'ın kitabının mucizeleri tükenmez ve onun nuru sönmez. Onun sözlerini tasdik edin, ondaki öğütleri alın ve onları uygulayın. Karanlık gün için onu iyi düşünün. Allah sizi kendisine kulluk etmeniz için yarattı. Yaptıklarınızı kayda almanız için kiramen katibini sizden sorumlu yaptı. Ey Allah'ın kulları! Siz ne zaman tükeneceğini bilmediğiniz bir ömür süresi içinde sabah ve akşamlarınızı geçiriyorsunuz. Eğer bu ömür süresini salih amellerle geçirebilecekseniz öyle yapın. Bunu da ancak Allah'ın yardımıyla yapabilirsiniz. Eceliniz, çalışma fırsatını sizden almadan imkanlarınızı kullanıp hayır işlerinde yarışın. Yoksa dünya sizi amellerin en kötüsünü işlemeye sürükler. Vakitlerini başkalarının menfaati için harcayıp kendilerini unutanlar var. Sizi onlar gibi olmaktan men ediyorum. Acele edin, acele edin, kurtulmaya çalışın, kurtulmaya çalışın. Arkanızda işini çabuk yapan, size gelip yetişmek isteyen birisi var. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, Müslümanların şerefi. Ömer radıyallahu anh, valilerine şöyle yazdı. Bir kafirin bir Müslümanı kullanmasına müsaade etmeyin. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, amelin kabul edilmesi. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Amelin kabul edilmesi için ona çok dikkat etmelisiniz. Takva ile işlenen amel asla az olamaz. Kabul edilen amel niye az olsun ki? Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh, temenni. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben hayvanlara yemesi için yaprakları çırpılan bir ağaç olmak veya hiç yaratılmamayı isterdim. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, ardında üzüntü bırakan zevk. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Hak ağır ve zordur. Batıl kolay ve tatlıdır. Nice zevk ardında uzun süren bir üzüntü bırakır. Huzeyfe bin el-Yaman radıyallahu anh, kalplerin fitnede sınanması. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Fitne kalpleri denemeye tabi tutar. Hangi kalp ona ilgi gösterirse onda siyah bir nokta belirir. Eğer o kalp o fitneyi reddederse onda beyaz bir nokta belirir. İçinizden biri fitneye bulaşıp bulaşmadığını anlamak istiyorsa kendine baksın. Daha önce helal gördüğünü haram görüyorsa ya da haram gördüğünü helal görüyorsa o kişi fitneye bulaşmıştır. Ashab-ı Kiram'dan öğütler.
3: Şimdi reklamlar.
4: Müzik.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
3: 0539 499 5086.
1: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi, Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
4: Diyarbakırlılar, Altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur

0: Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı Efendim.

bir gün. Bir gün sevdalardan uzaklaşanlar da gelir. Huneynler gibi, Tebuklar gibi. Resulün yüzüne bakamaz ağlarlar. Nerede Ammar, nerede Yasir? Nerede Sümeyyeler, sevdalılar?

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu
2: Çağrı FM.
3: Karanlıklar içinde yürürken bir gece, hasretin kor gibi düştü yine içime. Gözlerim gözlerine bir kerecik değse, ne büyük şereftir bu aşık yetimine.

Yaşlar akar gözlerimden, adın dökülür sözlerimden. Aşkın çıkmaz şu yüreğimden, gel mahrum etme cemalinden. Sensiz kaldım bu diyarlarda, seni aradım sokaklarda. Canım fedadır yoluna, gel ümmetin hasret sana, gel.

Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM. Bu çağrıya kulak verin, Çağrı FM.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimiz de otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Akas Gayrimenkul, daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050, 0507 852 92 34. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Allah isterse sır olur alem. Allah isterse çatlamaz kalem. Allah isterse biter her özlem. Allah isterse dirilir Adem. Allah isterse dirilir Adem.

Din Ebu Bekir be dost maye, Ali be hal, Ömer vek bodlan, Osman be dilek şeviti, Bilal be cavin besir. Beje Bilalo, beje ey dostu hevale peygamber.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
3: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 8782.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
5: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
5: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
5: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

Kelimelerin aciz kaldı, cümlelerin daldı, sayfaların tükendi, içimi alev alev tutuşturan, bütün bedenimi saran, iliklerime işleyen duygularımı sana nasıl ifade edeyim bilmiyorum.

0: İmdat istersin de kimseler duymaz ya. Hani yolcusun, fırtınadır her taraf toz duman. Şimşekler gökleri yırtar ve zifiri bir karanlık. Sığınacak bir yerin olmaz ya. Hani çöldesin, susamışsın, hemen ötede serap görürsün. Koşarsın ona su diye. Sen ona koştukça o senden uzaklaşır ya. Ve yalnızsın, seni kimseler umursamaz. Kimseler yalnızlığının farkına varmaz. Yabani hem cinslerinin kahkahaları iner ya kafana balyoz gibi. Sen de öylece kala kalırsın bir başına. Ve yalnızlık okyanusunda bir batıp bir çıkıyorsun. Suyun üstündeki çöp gibi yılanlar sokulur yalnızlığına. Dost diye düşmana sarılırsın.
1: Çağrı FM. Çağrı FM Haber.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm sevgili seyirciler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteniyle ekranlarınızdayız. Bugün 2 Mayıs Cumartesi. Bir haftanın sonundayız. Yeni bir ayın başlangıcındayız. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla, gün boyu yaşanmış olaylarla ekranlarınızdayız. Bugün gündemin önüne çıkan başlıklarından biri Sumut filosu ile ilgili bazı gelişmelerdi. Yine Filistin ve Lübnan meseleleri vardı. Siyonist işgal rejiminin saldırıları. İran'la ilgili de bazı gelişmeler oldu. Bunları bülten içerisinde sizlere aktaracağız. Öne çıkan başlıklarımızı arkadaşlarımdan rica edersem ekrana versinler. Akabinde devam edelim kıymetli izleyenler. Sumut filosu ile ilgili aktivistlerin geldiğini biliyoruz. İki tane aktivist kalmıştı haber alınamayan. Onunla da ilgili akşamüstü bir haber geldi. İki yöneticinin Siyonist işgal topraklarına götürüldüğüne dair haber paylaşıldı. Bununla ilgili de detayları yine bülten içerisinde aktaracağız sizlere. Lübnan'da, Lübnan'la ve Filistin'le, Gazze ile devam edeceğiz kıymetli izleyenler. Malumunuz Siyonist terör rejiminin saldırıları aralıksız sürüyor. 2 Mart'tan bu yana yapılan saldırılarda şehit sayısı 2000'i aştı Lübnan'da. Hakeza saldırılar yine devam ediyor. Filistin'de de öyle saldırılar devam ediyor. Orada da 7 Filistinli daha maalesef şehit edildi. Bilanço ile ilgili detayları bülten içerisinde aktaracağız sizlere. Bir diğer başlığımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile ve nüfus 10 yılı programında konuştuğu ve öne çıkan mesajları vardı. Ayrıca Mayıs ayının son haftasının Milli Aile Haftası olarak da kutlanacağına dair bir ifadede bulundu. Detayları yine bülten içerisinde aktaracağız. Ana haber bültenimiz başlıyor.

0: İşgal ordusu tarafından uluslararası sularda alıkonulan küresel Sumut filosunda bulunan aktivistleri taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Yakınları ve yetkililer tarafından coşkuyla karşılanan aktivistler sırayla konuşma yaptı. Gazze'nin yanında yer almaya devam edeceklerini belirten aktivistler işgal rejimine tepki gösterdi.
1: Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda Akdeniz'de uluslararası sularda işgal ordusunun saldırısına uğrayan küresel Sumut filosunda alıkonulan aktivistleri getiren uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Dünyanın terörüsü İsrail'dir! Hayat çağırıyorlar! Girit'ten hareket eden Türk Hava Yolları'na ait uçakta 18 Türkiye vatandaşı olmak üzere toplam 59 kişi yer aldı. Aktivistler havalimanının VIP salonunda yakınlarıyla bazı yetkililer tarafından coşkuyla karşılandı. Filistin'e destek platformu başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşılama programında bir konuşma yaptı.
2: Siyonist İsrail'in haydut saldırısına uğrayan ve bugün Türkiye'ye gelen ve gelemeyip ülkelerine dönen ve İsrail'in kaçırdığı iki arkadaşımız, iki insan.

0: insanlığın vicdanı olan iki arkadaşımız olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. 85 milyonu temsilen sizler buradasınız. Gazze'nin yanında, Kudüs'ün yanında, Filistin'in yanında, zalim İsrail'in karşısında, Siyonist rejimin karşısında, barışın yanında, özgürlüğün yanında olmak için buradasınız. Hepinize teşekkür ediyoruz.
1: Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür de işgal rejiminin artık Filistin ve Orta Doğu'nun bir meselesi olmaktan çıktığını söyledi.
2: Şu an İsrail terörü Avrupa'nın sınırlarına kadar dayanmıştır. Geçtiğimiz yıl vicdan gemisini uluslararası sularda bombalayarak Avrupa'da yaptığı bu eylemle şimdi yine Akdeniz'in ortasında Sumut filosuna yaptığı bu saldırının arkasındaki isim aynı terörist İsrail'dir. Bugün aramızda 59 tane 60 aktivist kardeşimiz bulunuyor. Bunlar 2 gün önce terör güçlerinin saldırısıyla Girit Adası'nın açıklarında gemileri alıkonuldu. Amerika, İsrail ve Yunanistan işbirliğiyle tüm bu isimler hukuksuz bir şekilde Yunanistan'a bırakıldı.
1: Global Sumut filosu Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Ayçin Kantoğlu da karşılama programında konuştu.
3: Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Filistin bizim bu 2,5 senede gördüklerimiz, onların neredeyse bir asra yakın yaşadıklarının aşikar oluşu aslında. Kendisini dünyanın efendisi zannedenlere söyleyecek bir çift sözümüz var. Canları cehenneme. Netanyahu'nun ibretlik sonunu da göreceğiz.
1: Filoda yer alan diğer aktivistler de önemli mesajlar verdi.
4: Şu an burada İsrail askerleri tarafından esir alınan ama bir saniye bile başlarını eğmeyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İsrail bize yaptığı müdahaleyle şunu göstermiş oldu. İsrail dünyanın teröristidir. İsrail dünyanın belasıdır. Biz bu belayı inşallah adım adım hızlı bir şekilde bitirmeye devam edeceğiz.
5: Biz Gazze'ye varmak istiyorduk. Gazze'li çocuklarımızın elinde tutmak istiyorduk. Gazze'li çocuklarımıza ilaç, Gazze'li çocuklarımıza sırt çantası, Gazze'li çocuklarımıza mama götürmek istiyorduk. Ama şimdilik bir ara verdik. Şu an filomuzun yarısı hala Akdeniz sularında.
6: 2 gün önce bizi Akdeniz'in ortasında, ortası da sayılmaz, Avrupa'nın göbeğinde kaçırdılar, işkence ettiler. Affedersiniz, Avrupa insan haklarına göre hayvanlara bile yapılmayacak muameleyi yaptılar. 200 tane insanı konteynerlara tıkış tıkış koydular ve işkence ettiler. Birçok arkadaşımız halen yaralı, halen Avrupa'dalar, yaralı halde tedavi görüyorlar.
1: Aktivist olarak gemide bulunan Arjantinli milletvekili Monica Schlotauer, 200'den fazla insanın kaçırılarak işkence gördüğünü, taciz ve psikolojik baskıya, aşağılanmaya maruz kaldığını ifade etti. İngiltereli aktivist Katie Davidson, "Merhaba Türkiye, her şey için teşekkürler. İngiltere'nin sizden öğreneceği çok şey var. Bilindiği üzere 11 binden fazla Filistinli haksız yere hapishanelerde esir tutuluyor. Ekranda izlediklerime artık dayanamadım. Bunun için bir şeyler yapmalıyım deyip bu yola çıktım," dedi. Global Sumut filosu Türkiye Yönetim Kurulu üyesi avukat Hüseyin Dişli de konunun hukuki sürecine ilişkin konuştu.
7: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın Ekim ayında geçen filoda başlattığı soruşturma nihayetinde savaş, insanlığa karşı suçlar ve soykırma genişletilerek 37 İsrailli kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ve bu dosya geçtiğimiz haftalarda iddianame düzenlenerek kamu davasına dönüştü. Şimdiki filoya müdahaleyle alakalı da bir soruşturma başlatıldı.
8: Alıkonulan küresel Sumut filosu aktivistlerinden ve yöneticilerinden olduğu ifade edilen iki kişi hakkında net bir bilgi yoktu sayın seyirciler. Akşama doğru bu esir aktivistlerle ilgili de haber geldi. İki aktivistin uluslararası sularda yaşanan saldırının ardından Siyonist rejim tarafından işgal topraklarına götürüldüğü haberi geldi. Yöneticilerin isimlerinin Seyf Ebu Keşkek ve Tiago Avillo olduğu açıklandı.
1: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik saldırının yansımaları sürüyor. Filonun yönetiminde yer alan iki aktivistin akıbeti netleşti. Siyonist işgal rejimi sözde Dışişleri Bakanlığı, Seyf Ebu Keşkek ve Tiago Avila'nın Girit Adası açıklarındaki saldırının ardından işgal topraklarına götürüldüğünü açıkladı. Açıklamada her iki aktivistin sorgulanmak üzere işgal rejimi birimlerine teslim edileceği belirtilirken konsolosluk görüşmelerine izin verileceği ifade edildi. Önceki gün yapılan baskın sonucu alıkonulan aktivistlerin büyük bölümü Yunanistan üzerinden ülkelerine gönderilirken iki ismin işgal topraklarına götürülmesi dikkat çekti. Yaşananlar uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının hukuki boyutunu yeniden gündeme taşırken bölgedeki gerilimi de artırdı.
8: Siyonist terör rejimi askerleri Sumut filosundaki aktivistleri hem işkence ettiler hem de paralarını çaldılar. Filodakilerin burunlarının kırıldığı, kaburgalarının çatladığı ve kötü muameleye maruz kaldığı belirtildi. Filoda yer alan Türk ve Alman vatandaşı Hüseyin Oral yaklaşık 1000 euro ile ehliyetinin çalındığını söyledi.
1: Küresel Sumut filosu, Siyonist işgal ordusunun 175 aktivisten 34'ünü darp ettiğini duyurmuştu. Yardım filosundaki aktivistler, Siyonist işgalcilerin kendilerine uyguladığı işkence ve kötü muameleyi anlattı. Yunanistan karasularında işgal rejimi donanmasına ait bir gemide 40 saat boyunca alıkonulduğu belirten aktivistler, yeterli yiyecek ve su verilmedi, kasıtlı ve defalarca su basılan zeminlerde uyumaya zorlandılar, ifadelerini kullandı. İşgal ordusunun Seyf Ebu Keşkek'le Tiago Avila adlı aktivistleri Siyonist rejime götürmek üzere harekete geçtiği sırada diğer aktivistlerin barışçıl bir şekilde direndiği belirtildi. Açıklamada aktivistler yumruklandı, tekmelendi ve elleri arkadan bağlanmış halde güverte üzerinde sürüklendi. Burunları kırıldı, kaburgaları çatladı ve dayağa maruz kaldılar. Kaosun ortasında onlara ateş bile açıldı denildi. Seyf Ebu Keşkek'le Tiago Avila adlı aktivistlerin işgal rejimine götürüldüğü belirtilen açıklamada katılımcılarımız yılmadı. 60 katılımcı derhal açlık grevine başladı. Bu barışçıl sivillere yönelik acımasız bir saldırıdır. Gözlerimizi başka yöne çevirmeyeceğiz. Onların özgürlüğünü ve uluslararası hesap sorulmasını şimdi talep ediyoruz denildi. İşgal ordusu tarafından darp edilenler arasında bulunan Türkiye ve Alman vatandaşı Hüseyin Oral vardı. Oral, Siyonist işgalcilerin kendisini darp ettiğini ve parasını çaldıklarını söyledi.
9: Like you see what they do with me, they stole like 1,000 euro, about 1,000 euro money and my driving license. Without reason, they say they give me back, but they didn't give me.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Nüfus 10 yılı programında konuştu. Aile kurumunun önemine değinen Erdoğan, Türkiye'de doğurganlı hızının nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına düştüğünü belirtti. Rakamlar hepimiz için tedirgin edici diyen Erdoğan, Mayıs ayının son haftasının Milli Aile Haftası olarak kutlanacağını da söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Nüfus 10 yılı programında açıklamalarda bulundu. Ailenin önemine dikkat çekti.
10: Hayata önce ailede hazırlanılır. Merhamet, şefkat, empati kurmak ilkin ailede öğrenilir. Sevgi ve kardeşliğin ilk tohumu ailede atılır. Vatan, millet sevgisinin ilk adresi ailedir. Şahsiyet ailede oluşur ve o çatı altında tekamül eder. İnsan neslinin ayakta durabilmesini sağlayan da yine ailedir. Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur, dolayısıyla toplum güçlü olur.
1: Evlilik yaşının yükseldiğini, boşanma oranlarının arttığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakamların tedirgin edici olduğunu belirtti.
10: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Mesela doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. 2024'te 1,48'e düşen oranın maalesef 2025 yılında daha da geriye gittiğini tahmin ediyoruz.
1: Orta ve yaşlı nüfusun arttığını vurgulayan Erdoğan, mevcut tablonun endişe verici olduğuna dikkat çekti.
10: Ortanca yaşımız 2025'te 34,9'a çıktı. Yaşlı nüfus oranımız ise 2025 itibariyle %11,1'e yükseldi. Üstelik kırsalda yaşayan yaşlı nüfus çocuk nüfusunu geçmiş durumda. Dikkatinizi çekmek istediğim bir başka oran artık 30,08'e düşen hane halkı büyüklüğüdür. Tek kişilik hanelerin oranı ise %20,5'a ulaşmıştır. İlk evlenme yaşı erkeklerde 28,5'a, hanımlarda 26'ya çıkarken 20,24 yaş aralığında hiç evlenmemiş kadın oranı %79, erkeklerde %94'tür. Yani milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor.
1: Mayıs ayının son haftasının Milli Aile Haftası olarak kutlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile ve nüfus 10 yılı kapsamında belirlenen 5 önceliği sıraladı.
10: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
8: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırıların ardından okullarda güvenlik tedbirleri yeniden gündemde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-27 eğitim öğretim yılının başında yeni ve kapsamlı tedbirlerin hayata geçirileceğini açıkladı.
1: Türkiye'de ard arda yaşanan okul saldırıları, eğitim kurumlarında güvenlik konusunu yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırı, kamuoyunda derin yankı uyandırdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliğine ilişkin yeni adımların atılacağını duyurdu. Tekin, 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılının başında bir dizi yeni tedbirin devreye alınacağını belirtti. Bakan Tekin, okullarda görevlendirilen kolluk kuvvetlerinin geçici bir çözüm olduğunu vurguladı. Kalıcı çözüm için özel eğitimli okul polisi modelinin gündemde olduğunu ifade etti. Bu kapsamda görev alacak personelin çocuk psikolojisi ve okul ortamına uygun davranış biçimleri konusunda özel eğitim alması planlanıyor. Öte yandan mecliste okul saldırılarını araştırmak üzere komisyon kuruldu. Komisyonun saldırıların nedenlerini ve alınması gereken önlemleri detaylı şekilde incelemesi bekleniyor.
8: Lübnan'la devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Siyonist işgal rejimi Lübnan'a yönelik saldırılarına dünyayı umursamadan devam ediyor. 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda şehit sayısı 32 kişi daha artarak 2618'e yükseldi.
1: ABD'nin desteği ve batılı devletlerin seyirci kalması nedeniyle Siyonist işgal rejimi Lübnan'da uluslararası hukuku çiğneyerek ateşkesi bozmayı sürdürüyor. İşgal ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırılarına devam etti. Lübnan resmi ajansı ENA'nın haberine göre Habbuş beldesine yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda şehit sayısının 12'ye çıktığını, aralarında bir kız çocuğu ve 4 kadının da olduğu 25 kişinin yaralandığını açıkladı. İşgal rejimine ait savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda Yukarı Nebatiye beldesinde 2, Kefer Rumman deldesinde ise 5 sivil şehit oldu. Yukarı Nebatiye'deki saldırıda ise 10 kişi yaralandı. Ayn Bial beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda bir kadın şehit oldu. Yaralanan 4 kişi Sur kentindeki hastaneye kaldırıldı. Burç Kalavay beldesinde bir sivil şehit olurken, Deir Kanun Ras Ayn beldesini hedef alan saldırıda da 2 kişi şehit oldu, 2 kişi yaralandı. İşgal ordusu 2 Mart'ta Lübnan'a hava saldırıları başlatmış, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri işgal ordusunun saldırılarında şehit sayısının 32 artarak 2618'e yükseldiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan'la işgal rejimi arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Ancak ateşkese rağmen işgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürüyor.
8: Siyonist işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybı ne yazık ki artıyor. 3 enkaz altında olmak üzere 7 Filistinli şehidin naaşı hastanelere getirilirken resmi olarak kayda düşen şehit sayısı da 72.608'e yükseldi.
1: ABD destekli Siyonist soykırımcılar işgal altındaki Gazze'de ateşkes adı altında katliamlara devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son saldırılarda Gazze'deki hastanelere 3'ü enkaz altından çıkarılan 7 şehitle 26 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 828 kişinin katledildiği, 2342 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 767 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Siyonist işgal rejiminin Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda toplam şehit sayısının 72.608'e, yaralı sayısının da 172.445'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
8: El Halil'de de bir Filistinliyi darp edip otomobil ve kepçesini ateşe veren Siyonist işgalciler, Batı Şeria'da da yine 5'i çocuk 10 Filistinliyi alıkoydu. Öte yandan işgal rejiminin Nisan ayında Batı Şeria'da alıkoyduğu Filistinli sayısının 250 olduğu açıklandı.
1: Siyonist işgal rejiminin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırı, baskın, alıkoyma ve cürümleri sürüyor. İşgal çeteleri El Halil kentinin Vadi Rahim bölgesinde Filistinli bir kişiyi darp etti. Otomobil ve kepçesini ateşe vererek maddi hasara yol açtı. Siyonist işgalciler El Halil'in güneyinde yabani bitki toplayan 5 Filistinli çocuğu önce kışkırttı, sonra alıkoydu. Çocukların bilinmeyen bir yere götürüldüğü, durumlarına ilişkin henüz bilgi bulunmadığı aktarıldı. Siyonist işgalciler Ramallah kentine de baskınlar gerçekleştirdi. Baskınlar sırasında 5 Filistinli genç alıkonuldu. Öte yandan Vadi Hilve Bilgi Merkezi işgal altındaki Kudüs'te Nisan ayında alıkoyma, yıkım ve keyfi uygulamalara ilişkin raporunu yayınladı. Rapora göre Siyonist işgalciler tarafından 26 tesisin yıkıldığı ve 250 Filistinlinin alıkonulduğu belirtildi. Siyonist işgalciler Ekim 2016'dan beri 30 Kudüslü Filistinli şehidin naaşını ellerinde tutuyor. Bu şehit naaşlarından 10'u çocuklara ait. Bilgi merkezi ayrıca Aksa Camii ve eski şehire girişin Siyonistlerce engellenmesine ilişkin 95 kararı açıkladı. Bu engelleme sürelerinin bir haftadan 6 aya kadar değiştiğini ifade etti.
8: İngiltere merkezli bir araştırma, ana akım medyanın Gazze haberlerinde kullandığı dilin soykırımcı rejimin şiddetini gölgelediğini ve olayları çarpıtan bir çerçeve sunduğunu ortaya koydu. Araştırmaya konu olan 686 haberde İngiliz medyasının edilgen dil kullanarak Filistinli kayıpların faillerini belirsizleştirdiği görüldü.
1: İngiltere'de faaliyet gösteren medya izleme kuruluşu News Corp'un yayımladığı araştırma, Gazze haberlerine dair çarpıcı bulguları gün yüzüne çıkardı. 11 Ekim 2023 ile 21 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan çalışmada, BBC, The Guardian, Sky News ve El Cezire tarafından yayımlanan 686 haberde yer alan 11 bini aşkın metin incelendi. Rapora göre İngiliz medyası Filistinli kayıpları aktarırken sıklıkla edilgen dil kullandı. Bu durum saldırıların failini belirsizleştirerek sorumluluğun gölgelenmesine neden oldu. Özellikle BBC'nin Filistinli kayıplarla ilgili haberlerin yaklaşık %80'inde edilgen yapı kullandığı belirlendi. Bu oran saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiğini arka plana itti. Aynı araştırma, Siyonist rejim kaynaklı saldırıların açıkça ifade edilme oranının BBC'de %50 civarında kaldığını ortaya koydu. Bu oran diğer kuruluşlarda da benzer seviyelerde seyretti. Kaynak dağılımında da dikkat çekici bir dengesizlik tespit edildi. BBC'nin Siyonist tutukluları daha insani bir çerçevede ele aldığı, Filistinli esirlere aynı yaklaşımı göstermediği belirlendi. Terim kullanımındaysa soykırım ifadesinden kaçınıldığı dikkat çekti. BBC ve diğer İngiliz medya kuruluşlarının bu ifadeyi son derece sınırlı şekilde kullandığı raporlandı. News Corp, tüm bu bulguların tekil örnekler değil, sistematik bir eğilimin parçası olduğunu belirtti. Raporda son olarak İngiliz medyasının Gazze'deki olayları sunarken Siyonist işgal rejiminin sorumluluğunu görünmez kıldığı, Filistinlilerin sesini sınırladığı ve uluslararası hukukta olası soykırım olarak tanımlanan süreci sıradanlaştırdığı vurgulandı.
8: Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, gazeteci Mehdi Hasan ile yaptığı röportajda soykırımcı Netanyahu ve Yoav Gallant hakkında başlatılan tutuklama kararı süreci hakkında konuştu. Han, ABD ve İngiltere'nin süreci engellemek için yoğun siyasi baskı uyguladığını ifade etti.
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, gazeteci Mehdi Hasan'la bir röportaj yaptı. Kan, 2024 yılında işgal rejiminin sözde Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılması yönündeki girişimin ardından doğrudan baskılarla karşılaştığını ifade etti. ABD cephesinden gelen baskılara da değinen Kan, Senatör Lindsey Graham'ın kendisine mahkemenin Afrika ve Putin gibi isimler için kurulduğunu, ABD ve İsrail gibi ülkeler için olmadığını söylediğini aktardı. Bu sözlerin batılı ülkelerin uluslararası yargı mekanizmalarına yaklaşımını gözler önüne serdiğini belirtti. İngiltere'den gelen baskılarsa daha ileri boyutta oldu. Khan, eski Dışişleri Bakanı David Cameron'ın 2024 Nisan ayında yaptığı bir telefon görüşmesinde Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılması halinde İngiltere'nin mahkemeden çekilebileceğini ve finansmanını kesebileceğini ima ettiğini öne sürdü. Ancak daha sonra Londra yönetiminin tutumunda kısmi bir değişim yaşandığını ifade etti. Khan ayrıca hakkında ortaya atılan taciz iddialarına da değinerek 2026 Mart ayında bağımsız bir yargı kurulunun kendisini akladığını söyledi. Buna rağmen konunun hala Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye ülkelerin gündemine gelebileceğini ve görevden alınmasının tartışılabileceğini belirtti.
8: ABD Siyonist İttifakı'nın İran'a yönelik yaptığı saldırılarda kullandığı ancak patlamayan mühimmat arama tarama esnasında infilak etti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada patlamanın şiddetiyle 14 İran askerinin şehit olduğu, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
1: ABD ve Siyonist işgal rejiminin İran'a yönelik başlattığı savaşta kullanılan çok sayıda mühimmat patlamamıştı. Patlamamış binlerce mühimmat, siviller için büyük bir tehdit arz ediyor. Bu tehdit üzerine İran İslam Cumhuriyeti devrim muhafızları, ülkede patlamamış mühimmatların imha edilmesi için çalışma başlatmıştı. İran'ın Zencan eyaletinde ABD ve Siyonist işgal rejiminin saldırılarında patlamayan mühimmatlar, arama tarama faaliyetleri sırasında infilak etti. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansına göre patlama nedeniyle devrim muhafızları ordusu mensubu 14 asker hayatını kaybetti. 2 asker de yaralandı. Bölgede devam eden arama tarama faaliyetleri sonucu 15 binden fazla patlamamış mühimmat tespit edilerek imha edildi.
8: Savaşın bittiğine dair açıklamalar gelse de gerginliğin ve teyakkuz halinin devam ettiğine hepimiz şahitlik ediyoruz sayın seyirciler. İran'dan da bu minvalde açıklama geldi. Açıklamada ABD ile savaşın yeniden başlamasının muhtemel olduğu uyarısında bulunuldu. Washington yönetiminin uluslararası anlaşmalara sadık kalmadığı öne sürüldü.
1: İran Silahlı Kuvvetleri, ABD ve işgal rejimiyle yaşanan askeri gerilimin yeniden sıcak çatışmaya dönüşebileceği yönünde kritik değerlendirmelerde bulundu. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansında yer alan habere göre askeri yetkililer Washington'a olan güvensizliklerini açıkça dile getirdi. Yapılan açıklamada ABD'nin herhangi bir anlaşmaya bağlı olmadığına dair kanıtlar gerekçe gösterilerek ABD işgal rejimi savaşının yeniden başlamasının muhtemel olduğu vurgulandı. Konuyla ilgili en dikkat çeken çıkışsa İran Askeri Karargah Başkan Yardımcısı Muhammed Cafer Asadi'den geldi. ABD'nin bölgedeki adımlarını medya güdümlü bir strateji olarak nitelendiren Asadi, Washington'un asıl hedeflerini 2 maddeyle özetledi. Asadi yaptığı açıklamada ABD yetkililerinin eylemleri ve açıklamaları öncelikle petrol fiyatlarında düşüşü önlemeyi ve ikinci olarak da kendi yarattıkları karmaşadan kendilerini kurtarmayı amaçlayan medya güdümlü eylemlerdir ifadelerini kullandı. Olası bir çatışma senaryosunda İran ordusunun kapasitesine ve hazırlık durumuna da değinen Asadi ABD'ye net bir gözdağı verdi. İran ordusunun teyakkuz halinde olduğunu belirten Asadi, silahlı kuvvetler Amerikalılardan gelebilecek her türlü yeni maceraya veya aptallığa karşı tamamen hazırlıklıdır diyerek sözlerini noktaladı. İran'dan gelen bu açıklamaların küresel enerji piyasalarında nasıl bir yankı uyandıracağı merakla bekleniyor.
8: ABD Siyonist saldırılarında casusluk yaptıkları tespit edilenler bir bir cezalandırılıyor. Son olarak Siyonist işgalciler adına casusluk, Mossad ile işbirliği ve yeryüzünde bozgunculuk suçlamalarıyla idam cezasına çarptırılan iki kişi infaz edildi.
1: İran'da Siyonist işgal rejimiyle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle iki casus idam edildi. Yargı erki tarafından yapılan açıklamaya göre Yakup Kerimpur ve Nasır Bekerzade adlı sanıklar hakkında İsrail adına casusluk, Mossad'la işbirliği ve yeryüzünde bozgunculuk suçlarından verilen idam cezaları yüksek mahkeme tarafından onanmasının ardından infaz edildi. Kerimpur'un savaş günlerinde Mossad'la etkin işbirliğini sürdürdüğü ve ülkenin hassas bilgilerini Mossad görevlisine aktardığı ifade edildi. İlk aşamada saha eylemleriyle güven sağladığı, ardından askeri ve güvenlik bölgelerine ilişkin görüntü ve bilgileri topladığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Kerimpur'un savaşın ilk günlerinde güvenlik ve askeri birimleri yanıltmak amacıyla karakolları arayarak yanıltıcı ihbarlarda bulunduğu, bu yolla ekipleri asli görevlerinden uzaklaştırmaya çalıştığı ifade edildi. Farklı şehirlerde kişilerle bağlantı kurarak para vaadiyle sabotaj eylemlerini organize ettiği, ATM'lerin yakılması gibi eylemleri yönlendirdiği ve ülke genelinde casusluk yapabilecek kişileri tespit etmeye çalıştığı bildirildi. Bekerzade'nin ise dosyasında yer alan bilgilerde ise çeşitli şehirler, kamu kurumları, sosyal alanlar ve altyapıya ilişkin detaylı bilgi toplaması için yönlendirildiği belirtildi. Verilen koordinatlar doğrultusunda farklı noktalara giderek fotoğraf ve video çektiği, elde ettiği verileri sosyal medya ve e-posta yoluyla Mossad'da ilettiği kaydedildi. Kamu kurumları, önemli şahsiyetler ve kritik altyapılara ilişkin geniş çaplı bilgi topladığı ve Çabahar'da yaklaşık 20 farklı noktaya ilişkin veri aktardığı ifade edilen Bekerzade'nin ayrıca Natanz'daki nükleer tesislerin bulunduğu bölgeye giderek görüntü toplamasının istendiği belirtildi.
8: İç gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Malumunuz son dönemlerde bahis operasyonları devam ediyordu. Bir bahis operasyonu daha gerçekleşti. 3 milyar 812 milyon liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edilen şebekeye yapılan operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Bursa'da bahis şebekesine yönelik bir operasyon düzenlendi. Masak raporları ve banka yazışmaları doğrultusunda yürütülen çalışmada organize şekilde bahis sitelerini yönettikleri ve vatandaşları mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilere ait iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. 3 milyar 812 milyon lira işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, iki ruhsatsız tabancayla 18 tabanca fişeğine de el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
8: Avukatların meslekleri dışında işlerle uğraşmamaları ve reklam yapmamaları konusunda daha önce de yasa değişikliği yapılmıştı. Türkiye'de Barolar Birliği bu doğrultuda reklam yasağını dikkate almayanlar için takip merkezi kuruyor. Buna göre sosyal medya paylaşımlarıyla yapan avukatlar hakkında baro inceleme başlatacak.
1: Türkiye Barolar Birliği Reklam Yönetmeliği Değişikliği resmi gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe göre 5 kişiden oluşan reklam takip merkezi kurulacak. Merkez üyeleri avukatlık disiplin hukukundaki yeterlilikleri de göz önüne alınarak Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından en fazla 2 yıllığına belirlenecek. Merkez, resen veya bildirim üzerine haberdar olduğu reklam yasağı ihlal iddiasını ilgili baroya iletecek. İlgili baroda bildirim sonucunda vereceği kovuşturma açılması veya açılmaması yönündeki kararını diğer ilgililerle birlikte merkeze de gönderecek. Türkiye Barolar Birliği reklam yönetmeliğindeki bazı maddeler ise şöyle sıralandı. Yazılı, işitsel, görsel ve çevrim içi iletişim araçlarında geçmişteki veya mevcuttaki davaları veya üzerinde çalıştıkları hukuki işi reklam olabilecek nitelikte ön plana çıkaramayacak. Tarafların sözcüsü gibi hareket ederek açıklamalarda ve paylaşımlarda bulunamayacak. Salt ün kazanmaya, kendilerini meslektaşlarının önüne geçirmeye, reklam yoluyla iş elde etmeye yönelik içerikte alan adı kullanamayacak. Meslektaşlarıyla rekabete yol açacak şekilde çevrim içi mecralarda ve internet sitelerinin tasarımında veya arama motorları tarafından algılanabilen kodlarında mesleki faaliyetlerini ön plana çıkarmaya ve arama motorlarında üst sıralarda yer almaya yönelik yönlendirici kod, anahtar sözcük, alt alan adı, sayfa adresi kullanamayacak veya benzeri yöntemler uygulayamayacak. Resmi gazetede yayınlanan yasa düzenlemesine göre avukatlık kanununda bir dizi değişikliğe gidilmişti. Düzenleme, avukatların meslek etik ve kurallarına uygun davranmasını, meslekleriyle ilgisiz konulara karışmamalarını, müvekkillerini yormamalarını amaçlıyordu.
8: Kahramanmaraş'ta arkadaş ortamında yapılan sorumsuz bir şaka 92 hektarlık ormanlık alanı küle çevirmişti. Yangının sorumlusu yakalandı, mahkeme kuruldu ve sonuçlandı. Faile öyle bir ceza verildi ki hem kendisine hem de aynı sorumsuzluğa yeltenecek olanlara ibret niteliği taşıyor.
1: Kahramanmaraş'ta yaşanan olay, dikkatsizliğin ve sorumsuzluğun doğaya nasıl büyük zararlar verebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. 12 Şubat ilçesindeki ormanlık alanda piknik yapan bir grubun attığı torpil, felaketin fitilini ateşledi. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen, alevler ancak 18 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangın sonrasında 92 hektarlık Kızılçam Ormanı tamamen yok oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada 21 yaşındaki MS'nin sorumlu olduğu belirlendi. Hazırlanan teknik raporda yangına müdahale ve yeniden ağaçlandırma maliyetleri hesaplandı. Ortaya çıkan kamu zararı 43 milyon 752 bin lira olarak açıklandı. Kahramanmaraş Adliyesi'nde görülen davada mahkeme heyeti sanığın taksirle orman yangınına neden olduğuna hükmetti. Sanık 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca yangının yol açtığı 43 milyon 752 bin liralık kamu zararını ödemesine karar verildi. Yaşanan bu olay, orman alanlarında en küçük ihmalin bile büyük felaketlere yol açabileceğini bir kez daha hatırlattı. Faile verilen ceza ise bu sorumsuzluğa yeltenecek başka birilerine cevap niteliğinde oldu.
8: Meteoroloji ve AKOM uyardı. 14 il için sarı kodlu uyarı yapılırken İstanbul ve Marmara'da 4 ve 5 gün sürecek yağışlı ve soğuk hava dalgası bekleniyor. Türkiye genelinde etkili olacak hava durumu ile ilgili ayrıntılar haberimizde.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkili olacak yağışlı hava için uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların bugün ve yarın Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olması bekleniyor. Özellikle güney kesimlerde yağışların kuvvetini artırması beklenirken bazı bölgelerde karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri bu durumdan etkilenebilir. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz başta olmak üzere birçok ilde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji 14 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Amasya, Çorum, Ordu, Tokat, Kastamonu, Samsun ve Sinop'ta kuvvetli kar ve sağanak bekleniyor. Antalya, Burdur, Isparta, Bitlis, Diyarbakır, Siirt ve Batman içinse kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması isteniyor. Öte yandan sıcaklıklarda da dikkat çeken bir düşüş yaşanacak. Özellikle batı bölgelerinde sıcaklıkların 6 ila 10 derece azalması bekleniyor. AKOM'da İstanbul ve Marmara bölgesi için ayrıca uyarıda bulundu. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle bölgede sıcaklıkların hızla düşeceği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 4 ila 5 gün boyunca aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Vatandaşların tedbirli olması çağrısı

0: Dış gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. ABD yönetiminin Almanya'dan asker çekme kararı Avrupa güvenliği ve NATO dengeleri açısından yeni bir tartışma başlattı. Trump yönetiminin savaş bitti açıklamasına rağmen gelen bu adım küresel askeri stratejide yön değişikliği sinyali olarak yorumlanıyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Avrupa'daki askeri varlığını yeniden şekillendirecek bir adım attı. Pentagon tarafından yapılan açıklamaya göre ilk etapta yaklaşık 5000 Amerikan askerinin Almanya'dan çekilmesi planlanıyor. Bu karar, Washington yönetiminin küresel askeri önceliklerinde değişim sinyali olarak değerlendiriliyor. Trump, Kongre'ye gönderdiği mesajda İran'la düşmanca faaliyetlerin sona erdiğini iddia etmişti. Ancak aynı dönemde yeni askeri planların gündemde olması ve sert söylemlerin devam etmesi bu açıklamaların sahadaki karşılığını tartışmalı hale getirdi. Almanya, ABD'nin Avrupa'daki en kritik askeri üslerine ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle çekilme kararı sadece iki ülke arasındaki ilişkileri değil, NATO içindeki güç dengelerini de doğrudan etkileyebilir. Uzmanlar olası geniş çaplı bir çekilmenin özellikle Doğu Avrupa'da Rusya'ya karşı caydırıcılığı zayıflatabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda ABD'nin askeri odağını Avrupa'dan Hint-Pasifik bölgesine kaydırma hedefi de bu adımın arkasındaki ana nedenler arasında gösteriliyor. Avrupa ülkeleri savunma harcamalarını artırsa da ABD'nin askeri kapasitesini kısa vadede telafi etmenin zor olduğu ifade ediliyor. Tüm bu gelişmeler Washington yönetiminin hem Avrupa hem de Orta Doğu politikasında yeni bir strateji arayışında olduğunu gösteriyor.
0: ABD ve Siyonist rejimin İran'a karşı başlattığı savaş havacılık sektörünü de vurmaya devam ediyor. ABD'li havayolu şirketi Spirit Airlines artan yakıt fiyatlarının ardından operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. Savaşın sektördeki krizi etkilemeye devam edeceği belirtiliyor.
1: ABD'li Spirit Airlines faaliyetlerini tamamen sonlandırdığını açıkladı. İflas, ABD ve Siyonist rejimin İran'a karşı başlattığı savaşla birlikte jet yakıtı fiyatlarının hızla yükselmesinin ardından geldi. İki aydır süren savaş küresel enerji piyasalarını sarsarken jet yakıtı fiyatlarını da ciddi şekilde artırdı. Spirit'in yeniden yapılandırma planı galon başına yaklaşık 2,2 dolar seviyesindeki yakıt maliyetlerine dayanıyordu. Ancak fiyatlar Nisan sonunda 4,5 dolar seviyesine çıkarak şirketin mali yapısını sürdürülemez hale getirdi. Şirketin çöküşü binlerce çalışanın işini kaybetmesine yol açacak. Spirit bir dönem ABD iç hat uçuşlarının yaklaşık %5'ini gerçekleştiriyordu ve düşük fiyat politikasıyla rekabeti artırıyordu. Bu büyüklükte bir ABD havayolunun tasfiye edilmesi son 20 yılda ilk kez yaşandı. Spirit'in çöküşü artan yakıt maliyetlerinin hava yollarını nasıl hızla etkileyebileceğini gösterdi. Spirit'in Mayıs ayı başında planlanan 4000'den fazla iç hat uçuşu bulunuyordu. Ancak savaş kaynaklı maliyet artışları şirketin iflastan çıkış planlarını tamamen bozdu.
0: ABD ekonomisinde tarihi bir eşik aşıldı. Ulusal borç ilk kez gayri safi yurt içi hasılayı geride bıraktı. Borç yükündeki artış ekonomik dengeye ilişkin endişeleri arttırırken uzmanlar mevcut gidişatın sürmesi halinde daha büyük risklerin gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor.
1: ABD'de açıklanan son veriler ekonomideki kırılganlığı gözler önüne serdi. 31 Mart itibarıyla ulusal borç 31 trilyon 270 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde son 12 aylık nominal gayri safi yurt içi hasıla 31 trilyon 220 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu tabloya göre borcun milli geliri oranı %100,2 seviyesine yükseldi. Böylece ABD ekonomisi borç yükünün ekonomik büyüklüğü aştığı kritik bir noktaya ulaştı. Ekonomi uzmanları bu durumun geçici bir krizden değil, uzun süredir ertelenen mali politikalardan kaynaklandığını belirtiyor. Siyasi karar alıcıların zor adımları geciktirmesi, borç yükünün katlanmasına neden oluyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da risklere dikkat çekiyor. Artan borç ve genişleyen bütçe açıklarının ABD'nin mali görünümü üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu eğilim devam ederse borç oranı 2. Dünya Savaşı sonrası görülen rekor seviyeleri de aşabilir. Bu gelişme küresel ekonomide yeni dalgalanmaların habercisi olarak değerlendiriliyor.
0: Bilim insanları halk arasında beyin yiyen amip olarak bilinen tehlikeli mikroorganizmaların dünya genelinde yayıldığını açıkladı. Uzmanlar özellikle sıcak havalarda ve su temasında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
1: Bilim dünyası gözde görülmeyen ancak ölümcül sonuçlar doğurabilen yeni bir tehlikeye karşı uyarıyor. Serbest yaşayan amiplerin dünya genelinde hızla yayıldığı belirtiliyor. Toprakta, tatlı sularda ve su dağıtım sistemlerinde bulunan bu mikroorganizmaların çoğu zararsız olsa da bazı türleri insan sağlığı için ciddi risk taşıyor. Özellikle Naegleria fowleri adlı amip burundan vücuda girerek beyne ulaşıyor ve neredeyse her zaman ölümcül seyreden enfeksiyonlara neden oluyor. Araştırmacılara göre bu tehlikenin artmasında 3 ana faktör öne çıkıyor. Küresel ısınma, eskiyen su altyapıları ve yetersiz denetim sistemleri. Artan sıcaklıklar bu organizmaların daha önce görünmedikleri bölgelere yayılmasını kolaylaştırıyor. Bu durum risk alanlarının genişlemesine yol açıyor. Uzmanlar, bu amiplerin yüksek sıcaklığa ve klor gibi dezenfektanlara karşı dirençli olduğunu ve bu nedenle kontrolün zorlaştığını vurguluyor. Ayrıca bu mikroorganizmalar, bakteri ve virüsler için koruyucu ortam oluşturabiliyor. Bu durum, zararlı patogenlerin daha uzun süre hayatta kalmasına neden oluyor. Bilim insanları bu etkiyi Truva atı mekanizması olarak tanımlıyor ve antibiyotik direncini artırma riskine dikkat çekiyor. Uzmanlar artan tehlikeye karşı su arıtma sistemlerinin güçlendirilmesi, hızlı tanı yöntemlerinin geliştirilmesi ve kapsamlı izleme ağlarının kurulması çağrısında bulunuyor.
0: Bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik sayın seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Haftanın çizgileriyle kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 92 34.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi Girişi, İlk Sol B Blok Numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
4: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: En güzel gün ve anlarda Zümra Gold. Tüm güzellik ve ihtişamıyla incelik ve zarafetin şıklığa dönüştüğü nokta Zümra Gold. Bilezikten künyeye, yüzükten tel küpeye, kolyeden zincire kadar birçok altın, takı ve mücevheratla hayatınızın en değerli anlarına tanıklık eden eşsiz tasarımlar Zümra Gold. Zümra Gold toptan ve perakende ile altın ve mücevher alım satımında güven ve istikrarla yeni, ferah, geniş yerimizde adresiniz olmaya devam ediyor. Zümra Gold, Hal Kavşağı, Diyarbakır. 0539 772 1686. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945, 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
9: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

ben Filistinli doktor âlâ. 9 kez doğdum aksanın kucağında. 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla. Ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. 9 küçük kalp vardı düne kadar avuçlarımda. 9 umut, 9 ışık, 9 hayal, 9 ses. Her biri bir kurşunla kesilmiş 9 nefes. Dokuz gülün kokusuydu dolduran evimi, yüreğimi. Karanlıkları aydınlatmıştı.

dokuz dağın yükü bindi omzuma. Dokuz anne yerine yaş döktü gözlerim. Dokuz ömre yetecek yas tuttu yüreğim. Ben Filistinli doktor âlâ saymadım, nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim? Dokuz yerinden kırıldı yavrularımın kanadı. Dokuz kez yanıp küle döndü ciğerim. Ve dokuz kez anneliğim ellerimde kanadı. Affedin kuzularım, anneniz sizi koruyamadı. Kırık oyuncaklarınız kaldı enkaz altında. Bir de yıldız gibi parıldayan masum gözleriniz. Dokuz odalı yüreğim tarumar oldu. Oysa düne kadar her biri bir gülüşle doluydu. İsminizi tanıyan duvarlar yıkıldı, enkaz oldu. O duvarlar ki bir cennet bahçesine şahitlik ediyordu.

0: Ben Filistinli doktora Ala, kanı durdurmayı, yara sarmayı iyi bilirim. Lakin bu acıya nasıl dayanacağını bilmez ana yüreğim. Ya karışların taşlara çarpıyor şimdi. Her sabah isminizi fısıldarım rüzgarlara. Filistin'in kuşları duyar, gökyüzü ağlar benimle. Adem, Meryem, Yusuf, Zeynep, Halit, Rami, Nur, Selma ve en küçüğüm Leyla. Leyla, sütün göğsümde kaldı. Ninniler dilimin ucunda, kundağın avucumda. Sen ise kefenlere sarılmış kara toprağın kucağında. 9 kere büyüttüm ben sizi, susuz, ekmeksiz. Ama imanla, cesaretle ve sevdayla. Her biriniz bir umuttunuz, her biriniz bir ayettiniz annelik kitabımda. Han Yunus'ta 9 güneş gömdüm ellerimle toprağa. Ben Filistinli doktor Ala, 9 kez doğdum Aksa'nın kucağında. 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. Ama ben 9 kez dirilmeyi de bilirim. Şahit olsun Han Yunus, şahit olsun tüm dünya. Ben Filistin toprağına kök salmış bir duayım. 9 şehit annesi, imanı sarsılmaz bir kaleyim. Yeter ki ümmet uyansın, yeter ki ümmet dirilsin. Yine doğururum şehit olacak bebekler, zulümle savaşacak yiğitler. Gazze için, Filistin için ve özgür Kudüs için. Ve özgür Kudüs için.
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa,
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efendim.

0: Allah Resulü'nden mesajlar. Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Allah Resulü'nden mesajlar.
1: Şu an Çağrı Efendisiniz.
2: Çağrı Efendisiniz.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM. Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı FM.
1: Allah için size sığınanı koruyun. Allah için sizden bir şey isteyene verin. Sizi davet edene icabet edin. Size iyilik edeni mükafatlandırın. Eğer verecek bir şey bulamazsanız ona dua edin ki o sizin kendisini mükafatlandırmak istediğinizi bilsin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
2: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Birçok insanın hataları vardır, kusurları vardır. Şunu unutmamalıyız. Her Müslümanı öz kardeşimiz gibi sevmeliyiz. Müslüman olmayana da kızmamalı, acıyıp dua etmeliyiz.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı FM
3: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Su ne renktir? Alışıldık cevap suyun rengi olmadığıdır. Su şeffaf ya da saydamdır ve denizin mavi görünmesinin tek sebebi gökyüzünün denizin üzerine yansımasıdır. Ancak bu doğru değil. Su aslında son derece soluk bir tonda olsa da mavidir. Bunu doğada kardaki derin bir deliğe ya da doğmuş bir şelalenin kalın buzullarının içine baktığımızda görebilirsiniz. Çok büyük ve çok derin beyaz bir havuzu suyla doldurup içine baktığınızda su mavi görünecektir. Lastik botları kim icat etti? Amazon Kızılderelileri çok uzun süredir pratik lastik botlar yaparlardı. Bunu kauçuk sıvı içine diz hizasına kadar girip kurumasını bekleyerek yapıyorlardı. Yağmur tanesinin şekli nasıldır? Yağmur taneleri küre şeklindedir, gözyaşı şeklinde değildir.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
3: Şimdi reklamlar.
4: Akyüzler Sigorta sunar.
5: Selamun aleyküm Emin abi.
4: Aleyküm selam Naif abi.
5: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
4: Olmaz olur mu?
5: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 487 82.
6: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0 0533 613 3134.
2: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız?
2: Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82. En güzel gün ve anlarda Zümra Gold. Tüm güzellik ve ihtişamıyla incelik ve zarafetin şıklığa dönüştüğü nokta Zümra Gold. Bilezikten künyeye, yüzükten tel küpeye, kolyeden zincire kadar birçok altın, takı ve mücevheratla hayatınızın en değerli anlarına tanıklık eden eşsiz tasarımlar Zümra Gold. Zümra Gold toptan ve perakende ile altın ve mücevher alım satımında güven ve istikrarla yeni, ferah, geniş yerimizde adresiniz olmaya devam ediyor. Zümra Gold, Hal Kavşağı, Diyarbakır. 0539 772 1686.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı, Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945, 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günleriniz Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM.
9: Hadislerin Gölgesinde başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bugünkü hadiste Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bizden önceki kavimler arasında geçen bir olayı ve o olayın kahramanlarının sabrı üzerine inşallah olacak. An Süheybin radıyallahu anhu. Süheyb radıyallahu anhu'dan rivayet ediliyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Diyor, sizden önceki kavimlerin içinde bir kral vardı. Onun da bir sihirbazı vardı. Bu sihirbaz yaşlandığı zaman krala dedi ki, ben artık yaşlandım, bana bir genç, bir delikanlı gönder ki ben ona bildiğim bütün sihirleri öğreteyim. Bunun üzerine kral ona bir genç gönderdi ki onu sihre alıştırsın. Tabii onun yolu üzerinde, bu gencin yolu üzerinde bir de o dönemde rahip, bir Allah dostu, bir alim, bir bilge vardı. Yol üzerinde gidip gelirken onunla tanıştı diyor, onunla oturdu, rahip dinledi, sözleri hoşuna gitti, beğendi. Tabi sihirbaza gittiği zaman rahibe uğruyordu, onunla istifade ediyordu. Tabi bu sefer geciktiğinde sihirbaz kızıyordu, sen nerede kaldın, geç kaldın diye onu dövüyordu. Bu durumu şikayet ediyor rahibe, bu genç delikanlı. Diyor ki, ben işte geldiğim zaman gecikiyorum, senin yanına uğradığım zaman gecikiyorum, sihirbaz kızıyor, bu sefer de beni dövüyor diyor. Ne yapalım, bir çözüm

Edeceğimiz böyle devasa bir hayvan var. İnsanların yoldan geçmesine mani oluyor. Delikanlı akıllı biridir. Diyor ki bugün diyor ben öğreneceğim acaba sihirbaz mı daha üstündür, rahip mi daha üstündür? Alıyor bir taş, diyor ki Allah'ım eğer diyor rahibin durumu, rahibin işi sana daha iyiyse, sana daha sevimliyse, sihirbazın işine yani rahip daha değerliyse senin yanında, o zaman diyor bu hayvanı öldür diyor. Ta ki insanlar güvenli bir şekilde yollarına devam etsinler. Taşı atıyor. Taş o hayvana değdiği gibi onu öldürüyor ve insanlar yollarına devam ediyorlar. Genç geliyor rahibin yanına, diyor ki işte olay böyle bir olay geldi başıma, böyle bir şey yaptım, ona haber veriyor. Rahip ona diyor ki diyor ey yavrucuğum diyor sen bugün diyor benden de artık üstün oldun. Sen artık öyle bir gördüğüm kadarıyla diyor, böyle üstün bir makama diyor ulaştın. Sen üstün bir makama ulaştığın için, Allah katında belli bir değere sahip olduğun için diyor muhakkak sen imtihan edileceksin. İmtihan edildiğin zaman, bela musibete uğradığın zaman benim ismimi söyleme, beni gösterme, beni ifşa etme diyor. Tabii bu genç Allah tarafından destekleniyor diyelim, tabiri caizse çok sevildiği için, Allah katından mertebesi yükseldiği için Allah Azze ve Celle onun eliyle kerametler ona göstertiyor, insanlara gösteriyor. İşte körleri dua ederek gözlerini açıyor. İşte bu alaca hastalıklı olanların üzerine dua okuyor, o hastalıkları gidiyor ve insanları bu şekilde diğer hastalıklardan tedavi etmeye başlıyor. Tabii bu yavaş yavaş artık onun şöhret isminin duyulmasına, yayılmasına sebep oluyor. Kralın yakın arkadaşlarından bir tanesi var, o da kördür. Onun yanına geliyor. Çok büyük hediyelerle geliyor. Diyor ki ben duydum ki sen böyle körlerin gözünü açıyorsun, hastaları iyileştiriyorsun. İşte bu getirdiğim bu kadar hediyeler senindir. Eğer benim gözümü açarsan, bana şifa verirsen. Genç diyor ki ben kimseye şifa vermem. Şifayı veren Allah Azze ve Celle'dir. Eğer Allah'a iman edersen ben Allah'a dua ederim. Allahu Teala sana şifa verir. Kör olan kralın yakın arkadaşı da Allah'a iman ediyor. Allahu Teala o gencin duasıyla beraber ona şifa veriyor. Kralın yanına geliyor bu adam ve onunla beraber yine oturmaya başlıyor. Tabii herkes biliyor ki normalde kördür. Yani gözleri görmez. Şimdi gözleri açılmış vaziyettedir. Kral diyor kimsenin gözlerini açtı diyor. O da diyor ki benim Rabbim açtı. E diyor senin benim dışımda Rabbin var mı diyor kral ona. Diyor benim de Rabbim, senin de Rabbin olan Allah açtı diyor. Onu tabii hemen yakalıyorlar. Ona işkence ediyorlar. Ta ki bu adam o gencin ismini veriyor. Diyor benim hidayet vesile olan, benim gözlerime şifa veren, onun vesilesiyle şifa bulduğum kişi işte bu gençtir diyor. Tabi hemen o genci getiriyorlar kralın huzuruna. Kral ona diyor ki yavrucuğum diyor bakıyorum ki sen sihrinde öyle bir konuma ulaştın ki artık gözleri görmeyenlerin gözünü açıyorsun, hastalara şifa veriyorsun. Genç ona diyor ki ben kimseye şifa vermiyorum. Şifayı veren Allahu Teala. Tabi onu da alıp tekrar ona da işkence ediyorlar o diğer arkadaşı gibi. Tabi işkencelere dayanamıyor, en sonunda rahibin ismini veriyor. Rahibi getiriyor. Diyorlar ki dininden dön. O da reddediyor tabi. Bir testere istiyorlar. Testereyi getirip onun başının ortasına koyuyorlar. Onu ikiye ayırıyorlar. Onu kesiyorlar testereyle. Sonra o kralın arkadaşını getiriyorlar. Ona da diyorlar ki dininden dön. O da bunu reddediyor. Ben dinimden dönmem diyor. Yani İslam'dan dönmem diyor. Onu da testereyle başının ortasına koyup onu ikiye bölüyorlar. Hiçbir tanesi vazgeçmiyor dininden ve sabrediyorlar. Dayanıp tahammül ediyorlar. O şekilde şehit oluyor. Sonra çocuğu getiriyorlar, genç delikanlıyı getiriyorlar. Ona da diyorlar dininden dön, diyor ki ben dinimden dönmem diyor. Kral onu bir grup arkadaşına, bir grup askerine veriyor. Diyor bunu götürün falanca dağa, o dağın zirvesine çıkarın. Geri dönerse dininden onu getirin. Geri dönmezse dininden onu oradan aşağı atın, paramparça olsun. Onu götürüyorlar, dağın zirvesine çıkarıyorlar. Çıkarlarken dua ediyor bu delikanlı. Allahümme kfinihim bima şi'te. Ya Rabbi yani sen dilediğin şekilde benim için onların hakkında gel diye dua ediyor. Dağ yani deprem gibi, böyle deprem oluyormuş gibi sarsılıyor. Bütün o askerler hepsi düşüyor. Genç orada yalnız başına kalıyor. Gerisin geriye tekrar kralın yanına dönüyor. Kral diyor sen yanındakilere ne oldu? Diyor benim Rabbim onların hakkından geldi diyor. Onu yine bir grup askerine veriyor. Diyor ki onu götürün. Onu bir gemiye bindirin. Denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne ala. Onu geri getirin. Dininden dönmezse onu denize atın, boğulup gitsin. Onu götürüyorlar. Yine yoldayken bu delikanlı dua ediyor. Ya Rabbi diyor dilediğin şekilde, senin bileceğin şekilde benim için onların hakkından gel, bana yani kafi ol anlamında. Allah Azze ve Celle gemiyi ters çeviriyor. Hepsi boğuluyor. Delikanlı sağ selamet bir şekilde geliyor. Sahile çıkıyor. Yine tekrar yürüyerek geliyor kralın yanına. Kral diyor ki senin arkadaşlarına ne oldu? Aynı cevabı veriyor. Allah Azze ve Celle benim için onların hakkından geldi diyor. Krala diyor ki diyor sen beni öldüremezsin. Benim sana emredeceğim, yapmanı diyeceğim şeyi yapmadıkça sen beni öldüremezsin. قال
el-Melik diyor. Melik diyor ki,

0: ki yani ma huve nedir o? Yani ne yapmam lazım seni öldürmem için? Diyor insanları bir alanda toplayacaksın. Beni bir kütüğün üzerine bağlayacaksın. Sonra benim okudanlığımdan yani benim oklarımdan bir ok alacaksın. Sonra o oku yaya yerleştireceksin. Sonra şöyle diyeceksin. Bismillahirrabbilgulam. Bu gencin Rabbinin adıyla diyeceksin. Sonra bana o oku fırlatacaksın. Eğer böyle yaparsan beni öldürebilirsin. Yoksa öldüremezsin. Tabi kral onu öldürmek istediği için bütün onun dediklerini yapıyor. Bütün insanları, o şehrin halkını bir meydanda topluyor. Onu bir kütüğe bağlıyor. Sonra onun şeyinden, o okdanlığından yani o okların girdiği yerden bir ok alıyor. Onun oklarından bir ok seçiyor. Sonra o oku yaya yerleştiriyor. Sonra herkesin duyacağı şekilde Bismillahirrabbilgulam, bu gencin Rabbinin ismiyle deyip oku fırlatıyor. Ok gelip gencin şakağına isabet ediyor ve o şekilde genç şehit oluyor. İnsanlar bunu görünce tabi artık o gencin Rabbinin hak olduğunu, gerçek mabut olduğunu anlıyorlar. Dininin de gerçek din, hakiki din olduğunu anlıyorlar. Hep beraber diyorlar ki amennâ bi rabbil gulâm. Biz diyor bu gencin Rabbine iman ettik. Tabi melik diyor gördün mü, melike gelip diyorlar ki gördün mü kralım diyorlar, sen korktuğun, çekindiğin şey sen işte senin başına geldi yani. Vallahi diyor işte sen o korktuğun şeyle muhatap oldun diyor. Tüm insanlar diyor o gencin Rabbine iman ediyor. O zaman bütün sokakların başlarında hendekler kazın, içinde ateş yakın. Ondan sonra kim dininden dönmezse, İslam'dan dönmezse onu o ateşin içine atın veya kendiniz atlayın deyin diyorlar. Ve bunu yapıyorlar. Hatta diyor bir bayan geliyor, bir kadın geliyor. Yanında böyle henüz böyle kucağında süt emen bir bebeğiyle beraber geliyor. Tabii böyle atlamaktan çekiniyor bebeğinden dolayı. Allah Azze ve Celle o bebeğini bebeğine dil veriyor. Yani onun bebeğine konuşma gücü veriyor. Annesine diyor ki ya umma, ey anneciğim diyor. İsbiri, sabret fe inneki alel hak diyor. Sen hak üzeresin. Dolayısıyla korkacak bir şey yok diyor. Ve bu şekilde bu insanlar o gencin bu Rabbine yani Allah'a iman etten sonra hem o genç hem o rahip hem o kralın arkadaşı olan o önce kör sonra gözleri açılan adamların hepsi başlarına gelen o imtihan, o ağır, çetin, zor imtihanlara sabrettiler. Dinlerinden dönmediler, vazgeçmediler. Bu da gösteriyor ki sebat etmek gerekiyor. Dünyada belki bazen dinimizden ötürü, inancımızdan ötürü, davamızdan ötürü, İslami davamızdan ötürü bazı sıkıntılara muhatap olabiliriz. Bazı hoşumuza gitmeyen bu işkence olur, bu sürgün olur, bu hicret olur, bu zindan olur, ne olursa olsun artık. Bunlarla karşılaşabiliriz, muhatap olabiliriz. Önemli olan burada sebat etmektir. Çünkü bu dünya imtihan yurdudur. O yüzden sabrettiğimiz zaman, sebat ettiğimiz zaman, tahammül ettiğimiz zaman hak yolda, hak din uğrunda Allah Azze ve Celle bizi muhafaza ediyor. Allah Azze ve Celle bizi koruyor ve bizim ahiretimiz inşallah bu manada cennet oluyor. Bu da gösteriyor ki yani tarih boyunca Müslümanlar zalimlerin zulmüne, zalimlerin gadrine uğramışlar ve tarih boyunca Müslümanlar sabretmişler, dayanmışlar, tahammül etmişler. Sabredenler muhakkak eninde sonunda hem dünyada hem ahirette zafere ulaşmışlar. Bu vesileyle bir daha Gazze'deki kardeşlerimizi bir daha anmak icap ediyor. Allah onları muhafaza etsin. Onların sevincini, onların zaferini tamamına erdirsin. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Hadislerin gölgesinde sona erdi.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Kalbi yaşatan Zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Bir
0: bilen kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
8: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
7: En güzel gün ve anlarda Zümrü Agold. Tüm güzellik ve ihtişamıyla incelik ve zarafetin şıklığa dönüştüğü nokta Zümrü Agold. Bilezikten künyeye, yüzükten tel küpeye, kolyeden zincire kadar birçok altın, takı ve mücevheratla hayatınızın en değerli anlarına tanıklık eden eşsiz tasarımlar Zümrü Agold. Zümrü Agold toptan ve perakende ile altın ve mücevher alım satımında güven ve istikrarla yeni, ferah, geniş yerimizde adresiniz olmaya devam ediyor. Zümrü Agold, Halk Kavşağı Diyarbakır. 0539 772 1686. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: Ya Hakem, ya Hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim,

0: Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının ayinesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez.

defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara, ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni.
Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 Eklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 92 34.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres: Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. En güzel gün ve anlarda Zümra Gold. Tüm güzellik ve ihtişamıyla incelik ve zarafetin şıklığa dönüştüğü nokta Zümra Gold. Bilezikten künyeye, yüzükten tel küpeye, kolyeden zincire kadar birçok altın, takı ve mücevheratla hayatınızın en değerli anlarına tanıklık eden eşsiz tasarımlar Zümra Gold. Zümra Gold, toptan ve perakende ile altın ve mücevher alım satımında güven ve istikrarla yeni, ferah, geniş yerimizde adresiniz olmaya devam ediyor. Zümra Gold, Halk Avşağı, Diyarbakır. 0539 772 1686.
5: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı, Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres: Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube: Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2, Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
6: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, Merkez Adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
0: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0, 0533 613 3134.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
10: ...133. Bölüm. Zeyd zor duruma düşmüştü. Adam yaşına yakışır bir olgunlukla gelmiş, Efendimizin yüzüne baka baka yeminini basmış ve mesele halledilmişti. Peki bu adam yemin ederken utanmamış, sıkılmamış mıydı? Yanında bu kadar adam varken, ağzı köpüre köpüre söylediği sözleri yemin ede ede inkar ederken, vicdanının sesini hiç duymamış mıydı? Amcası gelmiş, ''İşi karıştırdın, Fahri Kainat Efendimiz'i üzmekten, kızdırmaktan başka bir şey yapmadın. Üstelik kendi adını da yalancıya çıkardın, kendine iftiracı dedirdin.'' diye onu azarlamıştı. Zeyd bir daha düşündü. Hafızasını tekrar tekrar yokladı. Getirdiği haber bir hayal değildi, rüya değildi. Ama reddedilmesi mümkün olmayan bir hakikat daha varsa, o da orada bulunanların hepsinin böyle bir şeyi açıkça söylemeleriydi. Henüz yetişmekte olan bir delikanlının karşısında yaşını başını almış bu kadar adam vardı. Bunların her biri İbn-i Selül tarafından yemin edilerek söylenen sözün doğruluğuna şahitlik ediyorlardı. Artık Zeyd nefes aldığını bilmeyecek duruma gelmişti. Perişan olmuş bir gönülle yürüyüp gidiyordu. Bu arada kulağına dokunan bir el onu kendine getirdi. Döndü. Karşısında Fahrül Mürselin sallallahu aleyhi ve sellemi gördü, Efendimiz yakaladığı kulağı. Mükemmel bir kulakmış. Manasına takdirle okşadıktan sonra yürüdü gitti. Nebiler serverinin tek kelime söylemese bile gülümseyen bakışları Zeyd için bir müjde oldu. Öyle ki Zeyd bu durumu yıllarca sonra anlatırken, ölümsüz bir dünyada yaşama müjdesi bile beni bu derece sevindirmezdi demişlerdi. Biraz sonra Hazreti Ebubekir yetişti. Resulullah Efendimiz sana neler söyledi? Bir şey söylemedi. Sadece kulağımı hafifçe çekti ve gülümsedi. Müjdeler olsun sana ey Zeyd. Bundan sonra Hazreti Ebubekir yürüyüp gitti. Zeyd, ne müjdesi, neler oluyor deme imkanını bulamadı. Onun ardından yetişen Hazreti Ömer de aynı soruyu sormuş, aynı sözü söylemişti. Zeyd artık üzülmeden yürüyordu. Boğulmak üzereyken kurtarılan ve rahatça nefes alan bir insan kadar rahatlamıştı. Nihayet sabah namazı kılındı. Seyyid-i Kainat Efendimiz namazı kıldırdıktan sonra herkesin can kulağıyla dinlediği şu ayetleri okudu. Münafıklar sana geldikleri zaman, şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün dediler. Allah biliyor ki sen Allah'ın Resulüsün. Allah yine şehadet eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. Onlar yeminlerini bir kalkan edindiler ve bu yemine dayanarak Allah yolundan yüz çevirdiler. Onlar ne fena iş yapıyorlar. Bunun sebebi ise onlar iman ettiler. Sonra da inkar yolunu tuttular. Bunun sonucu olarak da onların kalplerine mühür basılmıştır. Artık onlar anlamaz olmuşlardır. Sen o münafıkları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider ve konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Sanki onlar direk olmuş keresteler gibidirler. Asker arasında çıkan her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Bu sebeple onlardan sakın. Allah kahretsin onları. Ne fena çevriliyorlar. O münafıklara, gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dileği versin denildiği zaman, başlarını bükerler ve görürsün ki kibir taslayarak yüz çevirirler. Onlar için mağfiret dilesen de, mağfiret dilemesen de hakları da müsavidir. Allah o münafıkları asla bağışlamaz ve Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar öyle kimselerdir ki, Resulullah'ın yanındakilere harcayıp yedirmeyin, ta ki dağılsınlar diyorlar. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar anlamazlar. Diyorlar ki, Medine'ye bir dönersek, kuvvet ve şerefi çok olan, zayıf ve düşük olan

Ben de sadaka versem ve salihlerden olsam demezden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcayın. Halbuki Allah bir kimseyi eceli geldiği zaman asla geciktirmez ve Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ayetler okunup bitirildiği zaman gözler Zeyd bin Erkam'ı buldu. Takdir dolu bakışlar ona yöneldi. Daha sonra İbn-i Selül nefretle dolup taşan bakışların hedefi oldu. Beyda adı verilen yerde bir mola verildi. Bir müddet dinlenildi. Tam yola çıkılacağı sıradaydı ki elini boynuna götüren Hazreti Ayşe gerdanlığın bulunmadığını hayretle gördü. Resulullah Efendimiz'e haber verdi. Sağa sola bakıldı, bulunamadı. Biri Evs kabilesinin reisi Üseyd bin Hudayr olmak üzere iki kişi Hazreti Ayşe'nin gittiği yerlere giderek aradılar, bulamadılar. Vakit ilerlemiş, yola çıkılamamıştı. Birkaç kişi Hazreti Ebu Bekir'i buldu. Görmez misin Ayşe'nin yaptığını? Resulullah Efendimiz'i ve bu kadar adamı yolda koydu. Susuz bir yerdeyiz. Yanımızda da suyumuz yok dediler. Hazreti Ebu Bekir üzüldü. Kızdı. Yürüdü Hazreti Ayşe'nin yanına. Gördüğü manzara hiç de arzu ettiği gibi değildi. Resulullah Efendimiz başını Ayşe'nin dizine koymuş uyuyordu. Halbuki o kızını yalnız başına bulmayı ve hakkından gelmeyi pek istiyordu. Bununla beraber geri dönmedi. Resulullah Efendimiz'i ve insanları susuz bir yerde hapsettin. Yanlarında su da yok. Beğendin mi yaptığını? Bunları fısıltı halinde söylüyor, söylerken de böğrüne darbeler indiriyordu. Hazreti Ayşe canı yanmasına rağmen Resulullah Efendimiz'i rahatsız etmemek için dişlerini sıkıyor, ses çıkartmıyor, kıpırdamamaya çalışıyordu. Sabah olmuş, Peygamber Efendimiz uyanmışlardı. Bu arada gelen vahiy bir kolaylık getirmişti. Su bulamadığınız takdirde temiz toprakla teyemmüm edin. Ondan yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah size güçlük dilemez. Fakat sizi tertemiz yapmayı ve üzerinize olan nimetini tamamlamayı murat eder. Ta ki şükredesiniz. Yanında suyu bulunmayan pek çok insan Resulullah Efendimizin tarifi üzere teyemmüm etti ve namazını kıldılar. Üseyd bin Hudayr söylediği bir şiirle minnet duygularını dile getirdi. Ey Ebu Bekir ailesi! Bu sizin getirdiğiniz ilk bereket değil ki. Sizin vasıtanızla Allah'ın çok ikramına nail olduk diyorlardı. Bulunmasından ümit kesilen gerdanlığı artık günlerce arayacak değillerdi. Orduya yürüyüş emri verildiği zaman ayağa kaldırılan devenin altından gerdanlığın çıkması meseleyi halletmiş oluyordu. Yolculuk devam ediyordu. Bir konak yerinde Hazreti Ayşe tahtrevandan indi, ihtiyacını gidermek üzere ordudan uzaklaştı. İşini bitirip dönerken gerdanlığın yine bulunmadığını gördüğü zaman üzüldü. Emanet olmasaydı, adam sende, bir gerdanlık değil mi demesini becerecekti. Dönüşünde ablasından özür dilese, kaybolduğunu söylese de olacaktı. Nihayet Yemen işi bir boncuk gerdanlık için ablası onu kıracak değildi. Ne var ki diğer tarafta da emanete riayet söz konusuydu. Emanet olarak aldığı bir eşyaya önem vermemek, dikkat etmemek vardı. Halbuki Nebi Ekrem Efendimiz, münafığın alameti üçtür. Konuşsa yalan söyler, vaat etse sözünden döner, verilen emanete hıyanet eder buyurmuşlardı. Ortada emanete hıyanet yoktu. Ama önem vermemek de
iyi bir İsa

bulamazdı. Bu düşüncelerle döndü. Gittiği yerleri dikkatle aradı, taradı. Nihayet gözleri sevinçle parladı. Eğildi, aldı yerden, boynuna taktı ve ordunun bulunduğu yere doğru ilerlemeye başladı. Fakat çok geç kalmış. Ordu gitmişti. Çok hafif olduğu için kaldırılan ve devenin üzerine yerleştirilen tahterevanda bulunup bulunmadığı fark edilmemişti. Arkalarından koşup yetişemezdi. Benim tahterevanda bulunmadığımı anladıkları zaman dönüp gelirler diyerek bulunduğu yere yattı ve kısa zaman sonra uyudu.

İhtiyacını gidermek üzere ayrılan sadece Hazreti Ayşe değildi. Safvan bin Muattal da aynı maksatla uzaklaşmış, döndüğü zaman ordunun bulunduğu yerde yatmakta olan bir kadından başka bir şey görememişti. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Yüksek sesle okunan bu ayet uyuyanı uyandırdı. Safvan Hazreti Ayşe'yi tanıdı. "Ne yapıyorsun burada ey Ayşe?" dedi. Cevap alamadı. Bu soruya karşılık Hazreti Ayşe yüzünü örtmekle yetindi. O zaman Safvan çöktürdü devesini. İndi ve birkaç adımla uzaklaştı, arkasını döndü. Deveye bin ey Ayşe. Bindi. Safvan geldi ve deveyi kaldırdı. Yularından tuttu ve orduya yetişmek üzere süratle ilerlemeye başladı. Beri taraftan orduya mola verildi. Tahterevan indirilip de Hazreti Ayşe'nin bulunmadığı anlaşılınca telaşa düşülmüş, fakat kısa bir zaman sonra Safvan'ın yedeğinde getirdiği devenin üzerinde bulunduğunu görünce heyecanlar yatışmıştı. Orduya ulaşıldığı zaman Hazreti Ayşe olanları anlatmış ve mesele orada kapanmıştı. Artık yolculuk sona ermiş sayılırdı. Yarım saate kalmaz şehre girilirdi. Bu sırada İbn-i Selül'ün oğlu Abdullah'ın kılıcını sıyırarak yolun kenarında durduğu görüldü. Geçenler onun bu haline bir mana veremiyor, bakıp geçiyorlardı. Nihayet Abdullah kılıcını biraz daha kaldırdı ve ''Dur bakalım'' dedi. İbn-i Selül durdu. Önce elini gözlerine götürdü, ovuşturdu. ''Neler oluyor, anlatır mısın bana oğlum?'' Medine'ye varınca şerefli olanın şerefsiz olanı sürüp çıkartacağını söylemişsin. Şimdi burada şerefin Seyyidül Enbiya Efendimiz'e şerefsizliğinde sana ait olduğunu açıkça söyleyeceksin. Söylemezsem Medine'ye giremeyeceksin. Peki girmek istersem? Öldürürüm. Sen neler söylediğini biliyor musun oğlum? Biliyorum ve son derece ciddiyim. Burada bekleyeceksin ve Peygamber Efendimiz izin vermedikçe şehre girmeyeceksin. Biraz sonra gelen Peygamber Efendimiz izin verdi. İbn-i Selül'ün önüne gerilen kılıç çekildi ve yol açılmış oldu.

Medine'ye gireli henüz 24 saat dolmuş değildi. Fakat halk arasına yayılmaya çalışılan bir dedikodu vardı. Ayşe neden ordudan geri kalmıştı? Saffan bin Muattal'la baş başa neler yapıldı dersiniz? Yolda hiç kimsenin hatırından, hayalinden geçmeyen bu sorular bu defa halk arasında yayılır oldu. Bu sorular İbn-i Selül'ün kin dolu, düşmanlık dolu kalbinde imal ediliyor ve ortaya çıkıyordu. Etrafındaki münafıklar ona bu konuda yardımcı oldular. Sahi onlar ordudan uzakta kimselere görünmeme yolunu nasıl buldular? Önce münafıkların gevelediği bu sorular, daha sonra Müslümanlardan bir kısmına da geçme yolunu bulmuş, Nebi Ekrem Efendimiz bu meseleyi duyduğu zaman fena halde üzülmüşlerdi. Hazreti Ayşe, sefer dönüşü birden hastalanmış, yatağa düşmüşlerdi. Annesi Ümmü Ruman gelmiş, hastanın hizmetlerini görmek üzere yanında kalmaya başlamıştı. Fakat ortada bir gariplik vardı. Her zaman ve özellikle hastalandığında Resul-i Kibriya Efendimiz tarafından iltifat gördüğü halde bu defa kendisiyle ilgilenmez olmuştu. Fahri Alem Efendimiz içeri girdiğinde Ümmü Ruman'a ''Bu nasıl?'' diye soruyor, başka bir şey demiyorlardı. Sebebini anlamadığı bu ilgisizlik ona hastalık üzerine hastalık ilave etmişti. Bir gün ''İzin verirsen annemin evinde kalmak istiyorum.'' dedi. Teklif kabul edildi ve Hazreti Ayşe'nin tedavisi annesinin evinde devam etti.

bir gazadan dönüldüğünde yol boyunca olanlar ve yapılan muharebe tafsilatıyla anlatılırdı. Özellikle Hasan bin Sabit bunları dinler, daha sonra bu gaza ile ilgili şiirler söylerdi. Bu defa da öyle oldu. Fakat Hasan bu defa işin tadını kaçırdı. Hazreti Ayşe ve Safvan hakkında dinlediklerini bir süzgeçten geçirme lüzumunu hissetmedi. Halt etmişsiniz. Bir peygamberin hanımı böyle şey yapmaz. Bu işte bir bit yeni olmalı demesini beceremedi. Safvan'ı hedef alan bir hicviye söyledi. Safvan'a yapılan bu hücum aynı zamanda Hazreti Ayşe'ye yapılmış demekti. Safvan, Peygamber Efendimiz'e ve Ehl-i Beyt'ine karşı gerçek bir sevgi ve hürmetle doluydu. Beni Mustalik seferinde de Hazreti Ayşe'yi yolda bulup getirme hizmetinin kendisine nasip olmasından dolayı ayrı bir huzur ve memnuniyet duymuş, Rabbine hamd ve şükürler etmişti. Peygamber ailesine böyle bir hizmette bulunmanın gönlünde meydana getirdiği duyguları dile getirecek bir lisanın bulunduğuna bile inanamazdı. Herkesin seve seve, iftiharla yapacağı bu hizmeti kendisine nasip eden Rabbine tekrar tekrar hamd ve şükürler arz etmeden başka ne yapabilirdi? Fakat bir gün, evet bir gün kulaklarının yanıp kavrulduğunu sandı. Elini şiddetle alnına vurdu. Parmaklarını dişleriyle geveledi. Sonra duyduğu sözleri ve şiiri bir daha dinledi. Beyninden vurulmuş gibiydi. İnsan, peygamberin hanımına karşı böyle çirkin bir iş yapmak bir tarafa nasıl düşünebilirdi? Allah Teala'nın yüce kitabında, ''Peygamber müminlere kendilerinden daha evladır, hanımları da onların anneleridir.'' buyurması üzerinden fazla bir zaman bile geçmemişti. Gerçekten bu hicviye Hasan bin Sabit'e ait öyle mi? Haberi veren adam evet anlamında gelen bir baş sallayışı ile yetindi. Ben peygamberin hanımı hakkında nasıl fenalık düşünebilirim? Allah'ım bu nasıl olur? Nasıl söylenir? Böyle dövünen Safvan birden silkindi. Allah'ım şu Hasan'ı karşıma çıkart benim diyerek fırladı. Ne tarafa gideceğini bilmeden yürüyordu. Birden gözlerini fal taşı gibi açarak durdu. Sonra elindeki kılıcı sıkı sıkıya kavrayarak yürüdü. Al bunu benden ey Hasan, Muttal'ın oğlu Safvan'dan. Ben hicvedildiğim zaman şairlik yapamam. Fakat kılıç çalarım. Sokakları inleten bir feryat yükseldi. Hasan kanlar içinde yere yuvarlanırken sağdan soldan yetişenler Safvan'ı yakaladılar. İkinci defa vurmasına engel oldular. Hasan ölümden kurtulmuş, yaralı halde kaldırılmıştı. Safvan kurtulmak için zorluyor, öldüreceğim onu, dilini kopartacağım onun diyerek haykırıyordu. Hasan evine taşınırken Sabit bin Kays da Safvan'ı yakaladı, ellerini boynuna bağladı ve Hazreçlilerin mahallesine götürdü. Abdullah bin Revaha gördü onu. ''Nedir bu hal? Beğenir misin yaptığını? Hasan bin Sabit'i öldürüyordu, yakaladım.'' Resulullah Efendimiz, ''Senin Safvan'a yaptığını biliyor mu?'' ''Hayır. O halde cesareti gerektiren bir iş yaptığını bilesin. Senin olanlardan haberin yok anlaşılan.'' Döndüler ve Resulullah Efendimiz'e geldiler. Durum anlatıldı. Hasan getirildi, tek gözü kör olmuştu. Allah benim sebebimle kavmine hidayet verdikten sonra bu çirkin sözlerimi söyledin ey Hasan. Adam olana peygamberden gelen bu tekdir yetmeliydi. Daha sonra Efendimiz şöyle devam etti. Başına gelen bu beladan dolayı iyi olanı yap ey Hasan. Hasan, bilmezlikle karıştığı bu edepsizliğe karşılık olarak çıkan gözünden davacı olmamak üzere oradan ayrıldı. Resulullah Efendimiz ise pek mahzun olmakla beraber Allah Teala'dan gelmesini beklediği bu açıklamaya göre hareket etmeyi uygun buluyordu. Hazreti Ayşe hastalanalı 20 günü geçmişti. Henüz hakkında çıkartılan dedikodudan habersizdi. Az çok iyileşmişti. Bir gün ihtiyaç gidermek üzere Ümmü Mislah isimli bir hanımla beraberce şehir dışına doğru ilerlemeye başladılar. O günlerde evlere henüz hela yapılmış değildi. Bu gibi ihtiyaçları için özellikle şehir dışına çıkıyorlardı. Karanlıkta ilerlerken kadın eteğine bastı ve düşer gibi oldu. ''Hay Allah belanı versin senin Müstah'' diye inledi. Hazreti Ayşe bu sözlere bir mana veremedi. Azarlar gibi. ''Sen neler söylediğini biliyor musun? Müstah hem senin oğlun
hem de Bedir Harbi'ne katılmış bir insan dedi. Kadın içini çekti. Sen bilmiyor musun olayları ey Ebu Bekir'in kızı? Nedir olanlar? Ümmü Mistah olanları bir bir anlattı, sözlerini de. İşte benim oğlum Mistah da bu kepazeliğe alet olanlardan biridir. Tükezleyince söylediğim sözün sebebi budur diyerek bitirdi. Mistah pek fakir bir adamdı. Akraba olması sebebiyle Hazreti Ebu Bekir tarafından geçimi sağlanmaktaydı. Hem bu ailenin vergisiyle karnını doyurması hem de ortaya atılan bu iftirayı yayanların ön safında yer alıp sağda solda söz konusu etmesi çirkin bir hareketti. Bir peygamberin hanımına bu iftira nasıl yapılır? Hele bu evin pişirdiğini yiyen, bu aileyi pek yakından tanıyan bir insan böyle çirkin bir harekete nasıl alet olurdu? Başkaları bir yana, Mistah gibi birinin bu işe karışması işi bir kat daha acı hale getirmekteydi. Artık bu evden Mistah asla yardım göremeyecektir. Vallahi ona bu aileden yardım yapılmayacaktır. Bu sözleri yemin ede ede söyleyen Hazreti Ebu Bekir'di. Bir aya yakın zamandır bu ailenin cehennem hayatı yaşamasına sebep olan bu hadise karşısında mertçe başını kaldırıp ''Hayır, bin kere hayır, Ayşe'yi tanıyorum, o böyle şey yapamaz.'' diyeceklerden biri de Mistahken, o aleve yongayla koşmuş, münafıkların yaktığı yangını körüklemeye çıkmıştı. Hazreti Ayşe aldığı haberle perişan oldu. Hastalık daha fazlasıyla dönmüş, omuzları çöküvermişti. Tekrar yatağa düşmüştü. Devamlı gözyaşı döküyordu. Daha sonra hatıralarını anlatan Hazreti Ayşe'nin ''Bu ağıt ciğerlerimi parçalayacak zannediyorum.'' dediği biliniyor. ''Anacığım, Allah seni bağışlasın. İnsanlar bunları konuşabildiler öyle mi?'' Ümmü Ruman üzüntü dolu bir sesle cevap verdi. ''Kendini hoş tut kızım. Hiç şüphen olmasın. Hocası tarafından sevilen güzel bir kadının kumaları varsa böyle şeyler de olur. İnsanlar dillerine geleni söylerler.''

Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

Sen ki Filistin koca bir çınarsın, Müslümanın umudu, yetimin hakkısın. Mescid-i Aksa'dır kutsal mekanın, direnişin büyük şehri Gazze toprağı.

Kalk ayağa kaybetme, verme vatanı. Senden korksun katil Yahudi uşağı. Allah büyük de bırakma büyük davayı. Bir gün son bulacak bu kötülük, bu acı.

Özgürlük konacak son deminde, adın söylenecek o vakit. Çocuklar umutla yaşarken sende, anneler ağlamayacak artık. Şanın yakışacak adına sonra, özgür Filistin, özgür Filistin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
2: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
3: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
4: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. En güzel gün ve anlarda Zümra Gold. Tüm güzellik ve ihtişamıyla incelik ve zarafetin şıklığa dönüştüğü nokta Zümra Gold. Bilezikten künyeye, yüzükten tel küpeye, kolyeden zincire kadar birçok altın, takı ve mücevheratla hayatınızın en değerli anlarına tanıklık eden eşsiz tasarımlar Zümra Gold. Zümra Gold, toptan ve perakende ile altın ve mücevher alım satımında güven ve istikrarla yeni, ferah, geniş yerimizde adresiniz olmaya devam ediyor. Zümra Gold, Hal Kavşağı Diyarbakır. 0539 772 1686. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
6: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler, Ambalaj ve Baharatçılık.
0: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072. 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı Efendim.

Kani gelo şah-i kiram, kan sahibi beytul haram. Ey Cebrail letkir selam, kani Muhammed Mustafa. Kani gelo şah-i arab, kan hakimi be'ezlu nesab.

0: Aşık kirin van khasu am Cihad kirin subhu düşam Adlu ibadet davunam Kani Muhammed Mustafa Kani Muhammed Mustafa
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efem.
3: Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

direnişe geçmişler mustazaflar, Filistin ve Irak'ta. Hani neredesiniz Rabbe gönül veren vefalı erler? Hasret kaldık fecri sadığın sahibi Muhammed'e. Hasret kaldık

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: İnsanlara bir zaman gelip çatar ki, o zamanda Kur'an'dan ancak eser ve yazı, İslam'dan da isim kalır. O gün insanların ibadethaneleri yapısı itibarıyla mamurdur, görkemlidir. Ancak hidayete mahal olmak bakımından haraptır. O gün mescitlerde oturan ve onları yapanlar yeryüzünün en fena kişileridir. Fitne onlardan çıkar. Suç ve hata onlara sığınır. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah buyurur ki, Zatıma andolsun, ben o kavme öyle bir fitne gönderirim ki, ilim sahipleri bile şaşırır da o fitneye dalar. Biz Allah'tan bağışlanma diliyoruz. Öyle bir zamanda gafletle ayağımızı kaydırmamasını niyaz ediyoruz.

0: Emi çıkınca hayatı, emi çıkınca hayatı.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
6: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
1: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
4: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.
9: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Dördüncü cüzün 3. hizbini dinleyeceksiniz.

0: İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da onun müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da meydana çıkarması için idi. O münafıklara, gelin, Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa düşmanınızın size ve ailelerinize saldırmasını önleyin denildiğinde, biz savaş olacağını bilseydik size katılırdık dediler. Doğrusu o gün onlar imandan ziyade küfre yakın idiler. Onlar ağızlarıyla kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlardı. Ama Allah onların gizlediklerini pek iyi bilir.
1: اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعْدُوا لَوْ أَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدْرَعُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar o münafıklardır ki, kendileri savaşa çıkmayıp evde oturmaları yetmiyor gibi, bir de kalkıp bilgiçlik taslayarak savaşta şehit olan arkadaşları hakkında sözümüze kulak verselerdi böyle öldürülmezlerdi derler. De ki, eğer iddianızda tutarlıysanız, haydi elinizden geliyorsa kendinizi ölümün elinden kurtarın bakalım.

0: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme. Bilakis onlar hayatta olup Rablerinin katında yaşarlar, rızıklanırlar.
1: فَرِح۪ينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

0: Hele o yara aldıktan sonra Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyup gönül verenlere, hele onlar gibi ihsan ve takva sahiplerine pek büyük mükafatlar vardır.
1: اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
0: Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu hazırladılar. Aman onlardan kendinizi koruyun dediklerinde, bu tehdit onların imanlarını arttırmış ve hasbunallah ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir demişlerdir.

Sonra da kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan, Allah'tan bir afiyet, selamet ve lütuf ile geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Allah çok büyük lütuf ve inayet sahibidir.

Size o haberi getiren adam şeytanın tekidir. O sizi kendi dostlarıyla korkutmak ister. Fakat siz mümin iseniz onlardan korkmayın. Benden korkun.

İnkâra koşuşanlar sana kaygı vermesin. Onlar Allah'ın dinine asla zarar veremezler. Allah onlara ahirette nasip vermemek istiyor. Onlara büyük bir azap vardır.

0: İmana bedel inkârı tercih edenler, Allah'ın dinine hiçbir zarar veremezler ve onlar için gayet acı bir azap vardır.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ
0: O kâfirler, kendilerine mühlet vermemizin, kendileri hakkında hayır olduğunu sanmasınlar. Onlara mühlet vermemiz, günahlarının artması içindir. Onlara zelil ve perişan eden bir azap vardır.
1: مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ

0: اتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ
1: عَظِيمٌ Allah, müminleri içinde bulunduğunuz şu halde bırakacak değildir. Sonunda temiz ile murdarı ayıracaktır. Allah sizin hepinizi gayba vakıf kılacak da değildir. Fakat Allah, Resullerinden dilediğini seçer.

0: halde Allah'a ve Resullerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, size büyük mükafat vardır.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
0: Allah'ın kendilerine lütfu ile bol bol verdiği nimetlerde cimrilik edip harcamayanlar, sakın bu hali kendileri için hayırlı sanmasınlar. Hayır, bu onların hakkında şerdir. Cimrilik edip vermedikleri malları, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Kaldı ki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah ne yaparsanız hepsinden haberdardır.

0: Allah fakirdir, biz ise zenginiz diyenlerin sözlerini Allah elbette işitmiştir. Ama biz onların dedikleri bu sözü ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve tadın bakalım o yakıcı cezayı diyeceğiz.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ
0: İşte bu, sizin ellerinizle işlediğiniz günahların karşılığıdır. Çünkü Allah, kullarına haksızlık edecek değildir.
1: اَلَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ

0: بِالْآيَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
1: Onlar dediler ki, Allah, ateşin yakıp kor haline getireceği bir kurban getirmedikçe, hiçbir peygambere inanmamamızı emretti. Onlara cevaben de ki, benden önce birçok peygamber, açık delillerin, mucizelerin yanında, sizin öne sürdüğünüz kurbanı da getirdiler. Peki sözünüzde tutarlıysanız, onların niçin öldürdünüz?

Eğer onlar senin nübüvvetini yalan saydılarsa, üzülme. Zaten senden önce açık deliller, mucizeler, sahifeler ve nurlu kitaplar getiren nice resullere de yalancı denilmişti.

Her canlı ölümü tadacaktır. Siz ey insanlar, çalışmalarınızın ücretini ancak kıyamet günü tam bir şekilde alacaksınız. O vakit kim ateşten uzaklaştırılıp cennete yerleştirilirse, işte o muradına ermiştir. Yoksa bu dünya hayatı aldatıcı ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ

Şu muhakkak ki, gerek mallarınızda, gerek canlarınızda imtihana tabi tutulacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlardan ve bir de müşriklerden sizi inciten birçok söz işiteceksiniz. Ama siz sabreder ve günahlardan korunursanız, muhakkak ki bu davranış yapılacak işlerin en değerlisidir.

Vaktiyle Allah ehli kitaptan kitabı mutlaka insanlara açıklayıp anlatacaksınız. Onu asla gizlemeyeceksiniz diye teminat almıştı. Fakat onlar bu ahdi önemsemeyerek kulak ardı ettiler. Onu az bir bahaya sattılar. Bakın ne kötü bir alışveriş.

0: Yaptıklarından ötürü sevinen, öbür taraftan yapmadıkları işlerden dolayı övülmek isteyen kimselerin, sakın azaptan yakayı kurtaracaklarını sanma. Çünkü onlara o can yakıcı azap vardır.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
0: Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Ve Allah her şeye kadirdir.
1: اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِعُلِ الْأَلْبَابِ
0: Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip, sürelerinin uzayıp kısalmasında, düşünen insanlar için elbette birçok dersler vardır.

0: وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: Onlar ki Allah'ı kah ayakta divan durarak, kah oturarak, kah yanları üzere zikreder, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki, ey yüce Rabbimiz! Sen bunları gayesiz, boşuna yaratmadın. Seni bu gibi noksanlardan tenzih ederiz. Sen bizi o ateş azabından koru.

Ey yüce Rabbimiz, sen kimi ateşe koyarsan muhakkak onu rezil edersin. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

0: Rabbena, biz imana çağıran ve Rabbinize inanın diye tevhide davet eden bir zatı duyduk ve icabet ettik. Artık sen bizi affet, kusurlarımızı bağışla ve iyilerle birlikte bizim canımızı al.
1: Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulik ve la tuhzina yevmel kıyameti inneke la tuhliful mi'ad.
0: Rabbena, Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin mükafatları bize lütfet. Bizi kıyamet günü rezil ve perişan eyleme. Sen asla sözünden dönmezsin.

Onların Rabbi de dualarına şöyle icabet buyurdu. Sizden gerek erkek, gerek kadın, hayır işleyen hiçbir kimsenin çalışmasını zayi etmem. Çünkü siz birbirinizdensiniz. Birbirinizden farkınız yoktur. Benim rızam için hicret edenlerin, vatanlarından sürülenlerin, benim yolumda işkenceye, zarara uğrayanların, benim yolumda savaşanların ve öldürülenlerin elbette kusurlarını örtecek ve elbette onları Allah tarafından mükafat olarak içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğim. En güzel ödüller Allah'ın yanındadır.

0: halde.
1: Hakkı inkar edenlerin diyar diyar refah içinde gezip durmaları sakın seni aldatmasın. Pek kısa bir zevk ve eğlenme. Sonra varacakları yer ise cehennem. Orası ne fena bir yataktır.

Lakin Rabbine karşı gelmekten sakınanlara Allah tarafından bir ikram olarak içinden ırmaklar akan cennetler var. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'ın yanında olan mükafatlar elbette o hayırlı ve iyi insanlar için daha hayırlıdır.

0: Ehli kitap içinde Allah'a iman ettikleri gibi hakkı tazim ederek hem size hem de kendilerine indirilen kitaba inananlar da vardır. Onlar Allah'ın ayetlerini değersiz bir menfaat karşılığında satmazlar. İşte Rabbin nezdinde mükafatları olanlar onlardır. Muhakkak ki Allah hesabı pek çabuk görür.
1: Ya eyyühellezîne âmenu sbiru ve sabiru ve râbitû vettequllâhe leallekum tuflihûn.
0: Ey iman edenler! Sabredin! Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihad için daima hazırlıklı ve uyanık bulunun. Ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki felah bulup başarıya eresiniz.
2: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Dördüncü cüzün üçüncü hizbini dinlediniz.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM. Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı FM.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: İslam tüyüz mera evin, öte sağdıbın derdü birin, juvahta hükmete çüye, ketye navme şimu girin. Ey İslam dilemet şevte, iro etba'e dinete, leher aliye dünyaye, becihu varu rumete.